0: gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: saygılarımla.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

tabii ki sen bir tanem, ter içinde içim bileylenir. Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Temat yolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle Temat yolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şarkı yapımı, ortak seslendirmesi diyelim. Çok güzel olmuş Padişah. Aynur Polat'a helal olsun. Çoban Çeşme'deki kaza nedeniyle trafik pert, hala bekliyoruz demiş Ayşenur Hanım. Yolunuz açık olsun diyeceğim.

Ah Trabzon, ah kırdın kalbimi, ah. Muhammed Salah geliyormuş. Trabzon'a kapa da bildirmişler. Kaptılar, kapa bildirdiler. Helal olsun. Vallahi helal olsun Trabzon'a. İnşallah takımda dengeyi bozmaz diyelim. Ben zam haberi verdim. Adana'dan İzzet indirim haberi verdi. Ben şok. Sen ilk defa indirim haberi veriyorsun. Ben şok. Motorun evine indirim gelmiş. Hadi gözümüz aydın. Sigaradan çıkartırız ya. Hop, bize bir kuvarajma lazım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhabalar, ben Ahmet Olu. Gaziantep'te taksiciyim. 30 yıldır Kral FM'i dinlemekteyim. Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. Yüksek binanın yanında otobüse geldim. Hediye çekimi aldım. Teşekkür ediyorum Kral ailesine. Şu anki parçayı da tüm taksici esnafa ve aileme hediye ediyorum.
4: Merhabalar. Gaziantep'te yaşıyorum. İsmim Semra Bozkurt. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Buraya geldim otobüse. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Ben konuşunca da 100 milyon. Kapıda duruyor cam filmli rencil. Yanılmadım sanki ben müneccim. Millet bizi yanlış anladı. Çünkü var altımda 50 tane gencim. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece.

0: dedi Hakan Bey o kadar paramız yok. Bir cepte kart, bir cepte var silah. Dedim ki yavrum sen tranquila. Öğüt veren de kendisi yapsın. Çünkü halk o işinin tilla. Sabah uyumaca geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Sabah uyumaca geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana.
1: Bizde de gece yatmaca sabah erken kalkmaca.
0: Her gece her gece.
1: Günün fıkrası. Almanya'dan İnci göndermiş. Gülmezse kayıp olur. Pişmaniye niye pişmaniye demişler? Niye pişman olursun? Yesen bir dert, yemesen bir dert. Sen bizi güldürdün. Allah da seni güldürsün. Yorduk seni. Konya'dan Hamza günaydın. Oo, Almanya'dan Nazlı Aba gelmiş, hoş gelmiş. Zam yapılırken 3-5 indirim yapılırken 1-1 diyor.
2: Çok güzel.
1: İzzet.
2: Yapmıyorum sana.
1: Karıştırma ortalığı.
2: Ara beni yaparız mutlaka plan. Nasıl dersen first date mi?
1: Bilmiyorum. Vallahi İzzet söyledi, ben söylemedim.
2: Baby, kanıma giriyorsun tabii çok sevdin. Yanıma gelmelisin my baby. Maşallah. 40.000 kere söyledim ah barikat kurdum.
1: Akşamki maçı bir kanal veriyor şifresiz, reklam olur mu diyor.

İtalya'dan Mehmet, sloganı değiştir artık diyorsun. Avrupa'yı da uyandıran adam. Bizini Avrupa'da da Türkleri uyandırdığımız için. Eskiden her yer Türkiye'ydi biliyorsun. Osmanlı zamanı. Biz Türkiye'yi uyandırmaya devam edelim. Sabah bir hava 30 derece. Wow. Konya'dan Müyesser abla, bir de tedavülden kalksa diyor. Aa, çok müdavimi var abla. Ümit Kara, Bursa, su taşımaya devam. Ekmek parası.

İlk defa babasını şikayet eden bir dinleyicimize karşılaştık. Cengiz amca, niye tütün kırmıyorsun sen? Çok ayıp bak.

Sakarya'dan. Dün akşam mesai yaptıktan sonra yattığımızdan hiçbir şey anlamadan kalktık, tekrar işe gidiyoruz. Aynı serviste işe gittim. Fatih abiye selam. Hüseyin, sana yaşadığını hissettirmek istiyorlar. Uyuyarak anlayamazsın. Hep diplik ayakta olman gerekiyor. İzin isteme benden, buz gibi soğurum senden.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood. Galatasaray'da Leroy Sané. Trabzon'da Muhammed Salah. Bizde de Vaslav Çerni. Sağ taraf sağlam. Harika bir şeysin. Tarık Çetin, Neden Son, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Netin Aki, Mert Müldür, Ceydin Oster, Volde, Nelson Semedo, Milan Şikrinyar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Mateo Genduzzi, Fred İrfan, Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Mark Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç, Antony Musaba, Sidiki Şerif, Fenerbahçe'nin bu akşamki kadrosu. Kimler oynayacak? Muhteşem bir ekip var. Hangisi oynarsa oynasın, bence Fenerbahçe bu akşam galip gelecek. Şimdiden Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. İtalya Modena'dan Hasan Gürbüz ve Ebru Biçici, günaydın. Hanover'dan kim gelmiş? Sebo gelmiş. Kayseri'den Mehmet gelmiş. Hoş gelmiş. Günaydın Asa Tampa geldi Ankara'dan. Otobüs aldın mı kız? Satan mı? Salih hoş geldin.

0: son üzme.
1: İtalya'dan Hasan ve Yunus Emre günaydın. Adana'dan gelen mesaj. Çocuklara hizmet ediyoruz, çocuk bezi üretiyoruz. Dostlara selam demiş. Adını yazmamış çocuk bezi üreten arkadaş, kimse kolay gelsin diyelim. Adana'dan Adıyaman'a seyahat ediyoruz. Sabah erken çıktım, trafik olmaz diye. Bütün Avrupa şu an Adana Antep otobanında, Adana'dan Bahattin. Adana Adıyaman yolunda bütün Avrupa orada. Bir şey kaçırdık ama neyi? Denizli'den Hüseyin Ceral hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Servisten selam geldi. Her gün servisteyiz diyor Yusuf Kayseri'den. Yolunuz açık olsun, servisteki arkadaşlara selamlar. Kayseri'den Derya gelmiş. Ben de her zamanki gibi sizinleyim. Bazen böyle farklı farklı konulardan bahsediyoruz. Ondan niye bahsettin? Bundan niye bahsettin? Şundan niye bahsettin? Tek tek çalışmıyoruz. Kişilerin isteğine göre hareket etmiyoruz. Biz bir program yapıyoruz. Beğenen dostlarımıza kapımız açık. Beğenmeyen dostlara saygımız sonsuz. Ama senin dediğin, onun dediği, bunun dediğiyle ben program yapsaydım 36 senedir burada olmazdım. O yüzden ben programı yapayım. Siz beğeniyorsanız buyurun bizimle beraber olun.

Antalya'dan Murat. Abi Bahattin gurbetçi vatandaşlardan bahsediyor diyor. Bilgilendirdiğin için teşekkür ederim. Otobüsü alamadım ama otobüs beni aldı diyor Sadı abla. Her sabah alıyor zaten. Ay. Samsun Bartlı'lı Murat Aydın günaydın. Hamza yazmış. Yağmurlu bir Danimarka diyor. Hasan Danimarka'da yağmur var mı? Avustralya'da acayip kar vardı. Bu sabah haberlerde gördüm NTV'de. Her taraf kar doluydu. Almanya'dan Adana'da Zeli abla hoş geldin. Suat Karabin'e Bursa'ya selam. Meral abla gelmiş. Kahramanmaraş'tan mektup yazmış.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Akbank. 3-10 Ağustos tarihleri arasında iPhone 16e 200

0: Smart QLED TV 62.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: tatlı, daha çekici.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Televizyon deyince vatan.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: İlaç gibi radyo.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: Belçika'dan Hasan teşekkür ettik. Memleketteyim haftaya. Sivas'tayım diyor. Sebo bir arzun var mı diyor. Benim yerime köfte ya. Sivas köftesi özledim valla.
1: Haydi güzelim.
0: Gümüşhane'den Soner açık ve net söylüyorum sana. Trabzon'da başarılı olamaz. Beşiktaş'ta da olamazdı diyor. Öyle söyleme. Adamın bir kariyeri bir kalitesi var.
1: Haydi
0: çok şey yapabilir. Yani Beşiktaş'ta bombalar pazartesi patlayacak, beklemede kalın diyor. Bekliyoruz bakalım ama Salah'la ilgili o kadar basite indirgemeyiz. Adam muhteşem bir topçu. Sultan Doğan'a Sakarya'ya selam gönderelim. Oğluna, kızına, arkadaşları Zeynep'e gönderecek. Bizim Muhammed Fenerbahçe kadrosuyla ilgili bilgi gönderdi. Kerem ve İrfan Can Yedek. Aradın mı sen İsmail abiyi? Aramış herhalde ki onların yedik olduğunu yazmış. Gaziantep'ten Abdullah. Tekstil atölyesindeki arkadaşlara gönderelim sevgili Abdullah. Bursa Gemlik'ten temizlik işlerinde çalışan İlkay Turcan'a, tüm dostlara selam olsun. Zaman ne çabuk geçiriliyor. Eskişehir'de Seçkin Ertuğ İsviçre'den göndermiş. Vallahi ben de anlamadım ama su gibi akıp gidiyor. Hele belli bir an sonrası ne zaman pazartesi, ne zaman cuma oluyor insan anlamıyor.
2: Ladies and
0: gentlemen. Osman abi Antalya'ya selam. Cuma da gelmiş Antalya'dan.
2: O zaman
0: Rimzi, Murat, Kerem, Mert ve Leyla gelmiş. Almanya'dan misafirleri Meral ablanın kızı Beyza'ya Resul'e sevime de selam göndermiş.

Cicenoğlu. Kuşadası'na selam olsun. Konya'dan'a bir din Dilber'e, Güdük Hamza'ya da selam gönderin. Bir haberim var. İlginç bir haber. Sağlıkla yeni dönem paylaşmadan geçemeyeceğim. 7.56 itibariyle çarşamba sabahı haber merkezine doğru yola çıktık. Sağlıkla hayat merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı. Uzaktan hasta değerlendirme. Lütfen burayı dikkat edin deyin. Ay çok güzel bir haber aslında, ama yani vatandaşlar 17 birimde görüntülü ücretsiz hizmet alabilecek, görüntülü. İnşallah bunu kimse yanlış anlamaz. Ay. Öncesinde bunun bir eğitimi verilmeliydi ya. Hadi bakalım. Bak şimdiden söylüyorum. İlginç haberlerle karşılaştık.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 5 Ağustos günlerden çarşamba, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifi bugün meclise geliyor. Çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında dün imzalandı. Af niteliği taşımayan ve geçici statüsündeki yasayla Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Yüksek Askeri Şura kararları dün açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı generalliğe terfi etti. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde de ilk kez iki kadın Tuğgeneral rütbesiyle görev alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Görüşmeye Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanımızın ailelerimize gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyet, devletimizin bu büyük acının sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağının en güçlü ifadesidir dedi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da son toplantısını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel, yeni parti Atatürkçülerin, sosyal demokratların adresidir, butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek katılım çağrısı yaptı. FETÖ desteği iddialarına sert tepki gösterdi.
2: Artık vakittir. Yeni partiye yaptığımız davetle birlikte darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzlara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır.
1: Yeni parti grup toplantısından 2 saat sonra mecliste aynı salonda CHP'nin grup toplantısı gerçekleşti. Toplantıya CHP'nin 45 milletvekilinden 28'i katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl sonra grup kürsüsünden seslendi, ahlaki zeminde siyaset vurgusu yaptı.
2: Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
1: Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sarıkaya savcılık ifadesinde Ahbap Derneği Başkanı tutuklu Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti. 27 milyon liradan fazla hacmi olan kripto hesabı içinse hesabı faiz haram olduğu için kullandığını belirtti. İçişleri Bakanlığı sahte gayrimenkul raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenledi ve operasyonla birlikte 6000'den fazla kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini duyurdu. 16 ilde gerçekleşen operasyonda 72 kişi gözaltında. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında Gülistan'ın kaybolmasından 41 gün önce polis sisteminde sorgulandığı ortaya çıktı. Usulsüz sorgulamalara ilişkin 4 polis tutuklandı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya İstanbul Şişli'de düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmadı. İddianamede saldırgan için 5 yıl, olaya müdahale eden şoföre ise 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. LGS yerleştirme sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Birinci nakil dönemi için tercih başvuruları bugün başlayacak ve 7 Ağustos'a dek sürecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta yapılacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Bungalov ve bağ evlerine yeni düzenleme geldi. Tarım arazilerine yapılabilecek bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. İstanbul'da 8 ilçede bu geceden itibaren su kesintisine gidiliyor. Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp Sultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerine su verilemeyecek. Kesintiler bu gece saat 23'te başlayacak ve yarın saat 19'a dek sürecek. Ekonomi bülteni öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü bugün de Gaziantep'te. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST Düz Endeksi güne %2,07'lik artışla 13.687 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.91, gram altın 6.316 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında saat 21'de Sturm Graz'ı ağırlayacak. Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona erdi. Dünyaca ünlü Mısırlı Yıldız saat 12'de İstanbul'da olacak. 34 yaşındaki oyuncuya Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişikliğine gitti. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşları 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışları da geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş çipli top sistemine geçileceğini açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ve Antalya az bulutlu 32, Ankara az bulutlu 33, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 35 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Yeni saati Ferhat Göçer'le açtık. Can dostum dedik 8.11 çarşamba sabahı. Adana'dan Ömer aldık selamı.
1: O zaman diyor ki kötü niyetli insanlar sisteme sızıp röntgen çekeceğiz diye aman Allah'ım kafamda deli sorular demiş. Ben biraz da doktoru arayan hasta tarafından bakmıştım olaya. Ordu Çatalpınar'dan Fatih günaydın. Fındık asadı yapan üreticilere gelsin. Afyon'dan Cemile Su'ya selam gönderebilir misiniz? Gönderdik.

0: Akitakü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: Balıkesir Gömeç'e çalışan babası Halil Serti İsmail'in selamı var. Parasını maaşta vereceğim. Nasıl bir cümle o ya? Parasını maaşta vereceğim. Zaten maaşta para vermiyor musun?
1: Fark etmiyor artık ne ölüm ne diyeyim.
0: Hollanda'dan Sivaslı Murat Ekmeksiz günaydın. Abi Afrikalı Ali abiyi de al gel. Şu tütünü üniversite açılmadan bitirelim demiş. Üniversite erken açılacak galiba bu arada. Ali hayır işlerinde. Şu an yurt dışında Afrika taraflarında. Daha yoğun bir tempoda çalışıyor. Ben Atay'ı alıp gelirim.
2: Neşem olunmaz ki aklım.

0: Basın Turu.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun bugünkü ilk durağı gazetelerden Milliyet'teyiz. Manşet: bambaşka bir Türkiye, yepyeni bir bölge. Terörsüz Türkiye süreci artık yasal anlamda ete kemiğe bürünüyor. Sürecin ilk yasal adımıyla sadece Türkiye için değil, bölge için de güven ve istikrar kapısı aralanacak. Sürecin yasal altyapısının çerçevesini belirleyecek teklif bugün meclis başkanlığına sunulacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ilk imza sahibi olduğu düzenleme için AK Parti önceki gün başlattığı muhalefetle yoğun temas trafiğini dün de sürdürdü. Komisyon geçen yıl 5 Ağustos'ta ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Bir yıl sonra yine 5 Ağustos'ta, yani bugün, sürecin yasal altyapısı için ilk resmi adım atılmış olacak. Sözcü gazetesinde ise Milliyet'in manşetinin tam aksine "önce cesedimizi çiğnemelisiniz" açıklamasıyla İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine yer verilmiş manşette. Dervişoğlu açılımı yeni cumhuriyetin inşası sayanlara meydan okudu. İyi Parti lideri Öcalan'ın yol göstericiliğinde hazırlanan çerçeve yasanın çözüm değil felaket getireceğini belirtti. Sonuna kadar mücadele diyerek süreci bütünüyle reddetti. Hürriyet gazetesi ise sürmanşetten "vatandaşlık vurgunu" başlığıyla dikkat çekiyor. Yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devleti 2,5 milyar lira zarara uğratan bu kişilerin mal varlıklarına da el konuldu. Hürriyete dikkat çeken bir diğer manşet, yurt dışı yasağıyla serbest. Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında katıldığı bir sosyal medya yayınında yaptığı açıklamalar nedeniyle müstehcenlik iddiasıyla dün soruşturma başlatılmıştı. Ardından gözaltına alınan Gerede mahkemeye çıkarıldı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Sabah gazetesi ise spordan bir manşetle dikkat çekiyor. Muhammed Salah Trabzonspor'da. Bordo Mavililer büyük bir transfer yaptı. Mısırlı dünya yıldızı Salah'ı kadrosuna kattı. 2 yıllık imza atan Mısırlı futbolcu bugün önce İstanbul'a, ardından Trabzon'a gidecek. Sabahta bir de uyarı var. Dikkat, eyyam-ı bahur çarpmasın. Türkiye, çöl ve Afrika sıcaklarının etkisine girdi. Uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarıyor. Özellikle saat 11 ve 16 arasında güneşe çıkmayın, bol bol sıvı tüketin, hafif beslenin, sebze ve meyve tercih edin, uzun süre aç kalınmasına neden olan şok diyetlerden de kaçının. Gazetelerdeki turumuzu postayla noktalıyoruz. Dikkat çeken manşet, ilk astronot general oldu. Türkiye'nin ilk astronotu hava pilot albay Alper Gezer Avcı dün açıklanan yaş kararlarıyla birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseldi. Gezer Avcı 19 Ocak 2024'te uzay yolculuğuna başlamış, 18 gün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yaptıktan sonra 9 Şubat 2024'te dünyaya dönmüştü. Basın turunda sıra haber sitelerine geldi. İlk durağımız NTV Haber portalındayız. Manşette Özgür Özel ve Veli Ağbaba var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki isim içinde zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamayı paylaştı. Başsavcılık iki isim hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu. NTV'de bir de sürücülerimiz için bir manşet, akaryakıtta tabela indirim yönünde değişti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından dün gece Motorin grubuna 1 lira 05 kuruşluk indirim yapıldı. TRT Haber'e bakalım, sınır ötesinden bir manşetle karşılıyor bizi. Sahnede Amerikan Başkanı Trump var. Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi gittiğini ve Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını söyledi. İran anlaşma yapmak istiyor, eğer bir anlaşma olmazsa bu onlar için çok kötü olacak, onları çok sert şekilde vuracağız ifadelerini kullandı. Basın turunda yolumuza Habertürk'le devam ediyoruz. Yargıdan iki manşet var. Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Beşikçioğlu'nun 2014 yılında verdiği ifadede "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" dediği öğrenildi. Hemen yan satırdaysa Tahir Sarıkaya göze çarpıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki gazeteci Tahir Sarıkaya da savcılık ifadesinin ardından tutuklandı. Sarıkaya, 27 milyon liradan fazla hacmi olan kripto hesabı için de hesabı faiz haram olduğu için kullandığını aktardı. İstanbul'daki sürücülerimiz için bir haberimiz var. Küçükçekmece D100 karayolunda bir otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi ve birçok da yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Kaza nedeniyle de D100'de trafik akışı Edirne yönünde yan yoldan sağlanıyor. Basın turunun bugün kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Kral otobüsü bugün de Gaziantep'te. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi...

kadın erkek eşittir'in en güzel örneği nerede? Danimarka'da. Bizim burada olsa ne olur bilmiyorum da bakın şimdi. Danimarka ordusundaki yeni düzenleme ile birlikte ülkede 4 ay olan zorunlu askerlik süresi 11 aya uzatıldı. Danimarkalılar yeni sistemde 5 aylık temel eğitimin ardından bu 6 ay boyunca operasyonel görevde yer alacaklar. Bunun yanı sıra hayata geçirilen reformla birlikte ülke tarihinde ilk kez kadınlar da erkeklerle eşit şartlarda askere gidecek. Kızları da alın. Leylim Bey! Eşitlik budur işte. Kraliçe de askerliğe gidecek. Ya prenses, pardon. Kraliçenin kızı prenses askere gidecekmiş. Hadi. Yok artık. Paralı yapar onları. Neyse, Hamza haber verir bize Danimarka'dan. Olmadı Hasan'a sorarız.

yavaş yavaş sorulara gidiyoruz. Samsun'dan Elif fındık toplamaya çağırdı. Ordu'dan daha çok teklif ettiler. Mehmet abi sabah Ordu'ya fındık toplamaya gidecek haftaya. O daha çok teklif etti. Ergün Hoca sabah koşarken Bülent Seyhan'la kulağını çınlattık diyor. Beni bağda koşmaya gitti. Bülent Seyhan'ı severim. Benden selam söyle bir daha görürsen Bülent abiyi. Ali Koşkan doğrudu. Danimenka'da Kral'ın kızı da askere gidecek diyor. Hasan senden önce haber verdiler. Bak Ali abi gönderdi. Prenses de askere gidecekmiş. Hasan da diyor ki canı isterse Adnan Ali'nin olsun diye gider diyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: Ah, çok geçiyorsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi

0: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

ilk destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: sen.
1: Resul Dindar'ın yeni şarkısı Benim Sevdam. Bir yeni şarkı daha var sırada ama öncesinde birkaç kısa mesaj. Valla kadınlar da askere alın, Cem Yük silahımızı kullanmış oluruz diyor. Dırdırla birlikte. Kimin yazdığını söyleyeceğim. Eşitlik tamam da askerle biz de bu işin içine kalırsa evdeki dengeler karışır diyor.

Veda zamanı geldi, bana ayrılan sürenin sonundayız efendim. Sürçülisan edilsek affola, kesmem buradan sonra sizlerle birlikte. Ölmez sağ kalırsak, yarın görüşmek üzere. Beni özleyin anacığım, bye bye.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 5 Ağustos günlerden çarşamba, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifi bugün meclise geliyor. Çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında dün imzalandı. Af niteliği taşımayan ve geçici statüsündeki yasayla Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Yüksek Askeri Şura kararları dün açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı generalliğe terfi etti. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde de ilk kez iki kadın Tuğgeneral rütbesiyle görev alacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. Yargıdan sıcak bir manşetle devam ediyoruz. Sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon geldi. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. Savcılık gözaltına alınan iki kişinin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettiklerini öne sürdü. Gözaltındakilerin emniyet işlemleri devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel, Yeni Parti Atatürkçülerin, Sosyal Demokratların adresidir, butlancılardan kurtulun, Yeni Partimize buyurun diyerek katılım çağrısı yaptı. FETÖ desteği iddialarına sert tepki gösterdi.
2: Artık vakittir. Yeni Parti'ye yaptığımız davetle birlikte darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Partimize buyurun. Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ kirletmeye çalışıyorlar. Yeni Parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzlara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır.
1: Yeni Parti grup toplantısından 2 saat sonra mecliste aynı salonda CHP'nin grup toplantısı gerçekleşti. Toplantıya CHP'nin 45 milletvekilinden 28'i katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl sonra grup kürsüsünden seslendi, ahlaki zeminde siyaset vurgusu yaptı.
2: Hesap sormaktan çekinmeyiz, hesap vermekten de çekinmeyiz. Evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
1: Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sarıkaya savcılık ifadesinde Ahbap Derneği Başkanı tutuklu Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti. 27 milyon liradan fazla hacmi olan kripto hesabı içinse hesabı faiz haram olduğu için kullandığını belirtti. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında Gülistan'ın kaybolmasından 41 gün önce polis sisteminde sorgulandığı ortaya çıktı. Usulsüz sorgulamalara ilişkin 4 polis tutuklandı. LGS yerleştirme sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Birinci nakil dönemi için tercih başvuruları bugün başlayacak ve 7 Ağustos'a dek sürecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta yapılacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. İstanbul'da 8 ilçede bu geceden itibaren su kesintisine gidiliyor. Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp Sultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerine su verilemeyecek. Kesintiler bu gece saat 23'te başlayacak ve yarın saat 19'a dek sürecek. Ekonomi bülteni öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü bugün de Gaziantep'te. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz
3: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde Sarı Lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında saat 21'de Sturm Graz'ı ağırlayacak. Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona erdi. Dünyaca ünlü Mısırlı Yıldız saat 12'de İstanbul'da olacak. 34 yaşındaki oyuncuya Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişikliğine gitti. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşları 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışları da geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş çipli top sistemine geçileceğini açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
3: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
9: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şenleri uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum. Hoş geldiniz.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank

0: bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: daha çekici.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir gün olsun. Şahane bir babalar resitaliyle başladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.

kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz sevgili kralcılar. Bir yandan hayatımıza damgasını vurmuş unutulmayan şarkıları çalacağım sizin için. Bir yandan da 2026 imzalı Duman'ın Üstünde şarkılar gelecek. Baba Şarkılar 2 isimli albümden şahane bir şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum.

seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Ütü deyince vatan. Vatan. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Setur Yaz Show!
7: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya.

0: ortağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhabalar, ben Ahmet Olu. Gaziantep'te taksiciyim. 30 yıldır Kral FM'i dinlemekteyim. Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. Yüksek binanın yanında otobüse geldim. Hediye çekimi aldım. Teşekkür ediyorum Kral ailesine. Şu anki parçayı da tüm taksici esnafa ve aileme hediye ediyorum.
5: Merhabalar, Gaziantep'te yaşıyorum. İsmim Semra Bozkurt. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Buraya geldim otobüse, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
3: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
6: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral, gönüllerin kralı. Kral.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Biraz eskilere gidelim. Şöyle bir 10 yıl öncesine Zara'nın Derin Aşk ismiyle çıkardığı, arabesk arşivine daldığı ve unutulmayan hayatımıza damgasını vurmuş arabesk şarkıları bir araya getirdiği harika bir seçkiydi bu albüm. O albümün en sevilen Orhan Baba şarkılarından biri.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: İlaç gibi radyo.
3: Kral.

albümlerinden bir tanesi Bir Eksiyiz ismiyle Ahmet Kaya şarkılarından oluşan bu güzel albümdü. Ve orada Le Mansam bu muhteşem şarkıyı okudu. Bu şarkının hemen ardından da Ahmet Kaya'nın kendi sesinden en sevilen Ahmet Kaya şarkılarından birini bütün sevenlerine armağan edeceğim.

0: Radyo'yu devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
9: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
10: En sevdiğimiz en kral şarkılarla zamanın içinde güzel bir müzik yolculuğu yapıyoruz. Sevgili kralcılar, 2015 yılındayız. Mikrofonda Sibel Can. Bir Müslüm Gürses şarkısı okuyor. Hemen ardından da Orhan Baba'nın en sevdiğimiz şarkılarından birini Şevval Sam'ın yorumundan dinleteceğim. Ve sonra yine Orhan Gencebay'la Bir Ömür albümünden Özcan Deniz sevenleri için söyleyecek.

Hayatımıza damgasını vuran, hiç eskimeyen, zamana yenilmeyen şarkılardan birisi. Haktan'ın muhteşem yorumundan gelecek sevgili kralcılar. Bütün sevenlerine armağan ediyorum. Özellikle şu an direksiyon başında bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza ve elbette tarlada, bağda, bahçede bize kulak verenlere gelsin.

yaşayan efsane Cengiz Kurdoğlu bu şarkıyı bütün askerlerimiz için söyleyecek. Bizi kışlada nöbette dinleyenler başta olmak üzere bütün asker kardeşlerimize gelsin.

gülmeyecek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar.

0: üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık, ne diyelim. Haydi gel, son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana, öyle gideyim. Kader işte, ne diyelim. Kader işte, ne diyelim.
1: EKS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel karpuz festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.
4: Sevenin halinden sevenler anlar.
3: Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamıysa Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: İlaç gibi radyo. Kral.

Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Şarkılarımıza eşlik eden, iki saati bizimle paylaşan kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Az sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine bu mikrofondan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ve Antalya az bulutlu 32, Ankara az bulutlu 33, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz başlıyor. Nijer'de 3. günümüz. Çok sıcak ve yoğun tempolu geçen 3 günü sizlere değerlendireceğiz. Bol bol neler yaptığımız konusunda da bilgi aktaracağız. Radyoları başına dinleyen bütün kralcılara sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
2: Afrika.

0: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz Nijer'den devam ediyor. Dün yoğun ve tempolu bir gün yaşadık. Ekip arkadaşlarımızla beraber İHA İnsani Yardım Vakfı'yla dün de yayınımı buradan gerçekleştirmiştim. Hem İstanbul'dan gelen arkadaşlarım hem de burada görevli olan arkadaşlarımızdan bilgiler almıştık. Dün sabah erken saatlerde kalktık yayınımın hemen ardından. Bu arada 2 saatlik bir zaman farkı var. Şu an saat burada 9 civarı, Türkiye saatiyle de 11.30'a yaklaşıyor bu arada. Biz günü erken başlatıyoruz. Dün neler yaptık sevgili Mustafa abim yanımda. Yine gün boyu beraberdik, koşuşturmalarımızı beraber yaptık. Duygu dolu anlar yaşadık, sıcakla mücadele ettik. Araçla bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturduk. Dünün değerlendirmesini ben sevgili Mustafa abimden rica edeceğim. Abi yine hava sıcak. Dün de daha sıcaktı. Neler yaptık, nerelere gittik dün?
1: Teşekkür ediyoruz abi. Yoğun bir program oldu bizim için. İlk gün ve ikinci günle birlikte. Biliyorsunuz hep beraber bugün hem bir yetimhane ziyareti yaptık. Burada kalan özellikle annesi babası olmayan yetim çocuklarımızı ziyaret ettik. Daha sonrasında dikiş kurslarından mezun olup mezun olan ihtiyaç sahibi ailelere, bayanlara dikiş makineleri hediye ettik hep beraber.
0: Bir set hediye ettik aslında, evet, değil mi abi? Terzilerin ihtiyacı olan bir malzeme hediye edildi.
1: Bu setle beraber, dikiş makinesiyle beraber her bir bayan kendi evinin geçimini sağlayabilecek bir boyuta getiriliyor. Aslında bir terzi dükkanı açılmış sayılıyor. Bunlar hem kendi ailesinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de dışarıda ticarete atılmış oluyor. Kazandığı parayla da ailesinin geçimini, eğitimini, sağlık hizmetleri gibi süreçlerde bunların hepsinden faydalanmasına vesile oluyor. Daha sonrasında da hep beraber yine bir kör amalardan oluşan bir engelli merkezini ziyaret ettik. Evet. Orada kurban kesimi gerçekleştirdik ve o kurban kesiminin etlerini oradaki engelli kardeşlerimize ulaştırmış olduk. Böylelikle yoğun bir günü hep beraber geçirmiş olduk.
0: Evet, daha yaptıklarımız var, onları da ben birazdan Ferdi'den alacağım. Bu arada az evvel sevgili Mustafa abinin bahsettiği bütün her şeyi de sosyal medyamızda paylaştık detaylı bir şekilde. Oradan takip edenler hem İHA'nın sayfasında hem de benim kendi sayfam, Instagram sayfamda detaylı bir şekilde paylaştık. Bu arada bir şarkı arası verelim. Güzel bir şarkı hazırladı sevgili Kaan bizlere. Canlı yayınımız Nijer'den devam edecek.

0: Evet, tekrar bağlandık Nijer'den. Yayınımızı buradan cuma gününe kadar gerçekleştireceğimi söylemiştim. Burada sevgili kardeşim Ferdi sağ olsun bizimle ilgileniyor. Hem programlarımızı yapıyor hem de gideceğimiz yerlerle alakalı bize bilgiler de aktarıyor. Gittiğimiz yerlerde gerçi bize anlatıyor ama ben bunların radyoda da duyulmasını istiyorum. İHA burada gerçekten çok güzel işler yapıyor. Dün miniklerin kaldığı bir yetimhaneye gittik. Sonrasında da çok büyük bir inşaata gittik. Gittiğimiz bu inşaat nedir? Onunla alakalı ben sevgili Ferdi'den bilgi almak istiyorum.
1: Abi çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelerek bu süreci paylaşmamıza vesile oluyorsunuz. Mustafa abin de bahsettiği gibi çok güzel projeler yaptık. Ben yetimhanemizden bahsedeyim. Yetimhanemiz devletin gözetiminde bulunan bir yetimhanenin aktarılma sürecinden oluşuyor. Devletin gözetiminde 0-6 yaş arasında bulunan bir yetimhane var. Bu yetimhanede sahipsiz çocuklar, terk edilmiş çocuklar, annesinin akli melekesi yerinde olmayan annelerin çocukları, hastanede doğmuş terk edilmiş çocukların bulunduğu bir yetimhane var. Bunlar 0 ile 6 yaş arasında bulunuyor. Hatta en küçük çocuğumuz 3 aylıktı. Ziyarette karşılaştığımız.
0: Evet.
1: Bu merkez yaklaşık 40 yıldır kiralık olarak kendini döndürüyor. Sürekli bir binadan bir binaya, bir binadan diğer binaya gidiyor. Böyle olunca süreklilik olmuyor ve mevcut kapasitede sınırlı. Bu yüzden istedikleri verimi çocuklar da yakalayamıyorlardı. Bizler de İHA İnsan Yardım Vakfı olarak bu çocuklara sahip çıkalım istedik. Nijer'in çocukları, Müslüman çocuklar Nijer'de kalsın istedik. Bu yüzden Akabe Çocuk Yaşam Merkezi'nin inşaatına başladık. Allah'ın izniyle bu senenin sonunda inşaatımız tamamlanacak ve bu merkezde yaklaşık 80 kişi kapasiteli yetimler kalacaklar, konaklayacaklar, eğitim görecekler. Aynı zamanda ihtiyaçlarını giderecekler. Bu merkezde çocuklarımız için bir revir alanı, eğer revirde ihtiyaç karşılanmazsa dışarıda sağlık ocağımız,
0: evet,
1: ve bölge halkında faydalanması için bir camimiz bulunuyor. Büyük bir kompleks yapıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Nijer'in çocukları Nijer'de kalır. Nijer halkına, Müslüman coğrafyaya faydalı olurlar.
0: İnşallah, inşallah. Bu arada bu coğrafyada Türkiye'nin etkisi çok büyük gerçekten. Hem Türkiye'den gelen STK'ların hem de devletin hissedilir derecede bir ağırlığı var. Orada gittiğimiz yerlerde de görüyoruz.
1: Elbette abi. Yani bir çok gezimizde sürekli gündeme geldi. Gerçekten Türk beklenendir anlayışı var. Bizim geldiğimizi görenler mutlu oluyorlar. Bir şey yapmasak bile bizim burada olmamızı, kardeş olduğumuzu hissetmeleri hem bizi mutlu ediyor hem onları mutlu ediyor. Biz de bu yüzden çalışmalarımıza ara vermeden devam etmek istiyoruz. Bu minvalde bütün projelerimizde insanlara faydalı olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet.
0: Bu arada çoğu bize yanımıza yaklaşanlar Türk olduğumuzu öğrendiğimizde çoğunun bir şeyi var. Merhaba. Hemen merhaba diyorlar. Evet, bunu öğrenmişler evet. Bu arada.
1: Merhaba öğrenmişler. Yetimhanede de fark etmişsindir. Evet. İlk içeri girdiğimizde çocuklar koşa koşa gelip kucak istedi.
0: Evet. Evet. Vallahi o çok özel bir tabloydu. Şimdi çocukların yaşı tutmadığı için onları paylaşamıyoruz. Gerçekten çok minik çocuklar. 0-6 yaş arası.
1: Evet.
0: Bir tanesi hepimizin kucağına geldi. Sarılarak sanki bir yakını gelmiş gibi.
1: Beni bırakma.
0: Evet. Evet, bırakma der gibi böyle sarılarak kucaklarımızdan inmedi çocuklar. Duygusal anlarda yaşıyoruz. Kardeşim çok teşekkür ediyorum bu arada.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Biz koşuşturmaya devam ediyoruz. Nijer'den canlı yayın devam ediyor sevgili kralcılar.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: tadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
5: Merhabalar, ben Ahmet Olu. Gaziantep'te taksiciyim. 30 yıldır Kral FM'i dinlemekteyim. Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. Yüksek binanın yanında otobüse geldim. Hediye çekimi aldım. Teşekkür ediyorum Kral ailesine. Şu anki parçayı da tüm taksici esnafa ve aileme hediye ediyorum.
6: Merhabalar, Gaziantep'te yaşıyorum. İsmim Semra Bozkurt. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Buraya geldim otobüse, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
4: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: asıl sebebiydi. Burada Afrika koşullarında hayat herkes için çok zor. Erkekler için de çok zor. Eşi hayatta olmayan kadınlar için çok daha zor.
1: Evet.
0: Onlar kendi evlerinde, kendi imkanlarıyla gelirlerini sağlaması için onlara bir küçük terzi seti hediye ediyoruz. İçinde dikiş makinesi olan, onların bakımını yapabilecek aletler olan, kumaş,
1: ütü.
0: Onun dışında evet, ütü.
1: Ütü çok enteresandı bu arada. Bizim eskiden, çok eskiden kullandığımız, birçok kişinin de hatırlamayacağı, yani yaşı 40-50'nin üzerinde olan kişilerin hatırlayacağı bir ütü. Kömürlü ütü bu arada.
0: Evet abi, kömürlü ütü. İçine sıcak közlerin konmasıyla ısınan bir demir döküm bir ütü.
1: Evet.
0: Tabii burada elektrik imkanı yok ya da kısıtlı ya da hiç yok. O yüzden bir nimet kömürlü ütü. Bu kadınlar, eşleri hayatta olmayan, yükümlülüklerinde birçok çocuk olan kadınlar hayata bu dikiş makinesiyle, bu terzi setiyle tutunacaklar. Onlar da, çocukları da sizlere inşallah dua edecekler. Bu yayını dinleyen ya da çevresinde bu çalışmayı iletip destek olmak isteyenler.
1: Sosyal medyada çok soruldu abi. Dün paylaşmıştım ben bu özellikle bu kampanyayla, terzi setiyle alakalı.
0: Allah razı olsun soranlardan, dinleyenlerden, tüm Kral FM ailesinden. Eğer destek vermek isterlerse burada eşleri hayatta bulunmayan kadınlar ve yetim çocuklar için İHA.org.tr'den terzilik atölyesi başlığı altında web sitemizden istedikleri miktarda, uygun gördükleri miktarda bağış yapabilirler, destek olabilirler.
1: Bilgi alabilirler değil mi? Bu terzilik atölyesiyle alakalı bilgi de vardır.
0: Evet, bilgi de var. Kapsamı nedir, kimler faydalanacaktır, ne tür detaylar vardır, bu bilgileri edinebilirler. Destek olmak isterlerse de Allah razı olsun.
1: Abi çok teşekkür ediyorum sana da, sağ ol, eksik olma. Evet sevgili kralcılar, Nijer'den yaptığım canlı yayın devam ediyor.

0: Kral FM Haber.
1: 5 Ağustos Çarşamba gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme için kritik gündeyiz. Yasa teklifi bugün meclise sunulacak, ayrıntılar basın toplantısıyla duyurulacak. Ardından komisyon süreci başlayacak. Af niteliği taşımayan ve geçici statüsündeki yasayla Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. AK Parti'nin çerçeve yasayı görüşmek için kapalı grup toplantısı da sona erdi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile birlikte Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekillerini teklifin ayrıntılarına ilişkin bilgilendirdi. MHP Genel Başkanı

0: Devlet Bahçeli'de meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa hakkında bir mesaj paylaştı. Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır ifadelerini kullandı. LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Okulların %95'i doldu, öğrencilerin %89'u ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Adaylar sonuç.map.gov.tr adresi üzerinden kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihleriyle beraber sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları bugün başlayacak ve 7 Ağustos'ta sona erecek. Tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurularsa 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Yargıdan manşetlere bakalım. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihale fesat karıştırma iddialarına yönelik 4 ilde 13 şüpheli daha gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ise Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında kürsüdeydi dün. Yeni parti Atatürkçülerin, sosyal demokratların adresidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek katılım çağrısı yaptı. Yeni partinin grup toplantısından 2 saat sonra ise mecliste aynı salonda bu sefer CHP grup toplantısı vardı. CHP grubundan 45 milletvekilinin 28'i bu toplantıya katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl sonra grup kürsüsünden seslendi. Ahlaki zeminde siyaset vurgusu yaptı. Bizim para pulla, villayla, arsa ile işimiz yok dedi. Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltındaki Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sarıkaya savcılık ifadesinde Ahbap Derneği Başkanı tutuklu Haluk Levent'ten burs başlığı altında 100 bin lira aldığını belirtti. 27 milyon liradan fazla hacmi olan kripto hesabı içinse hesabı faiz haram olduğu için kullandığını belirtti. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. Gülistan'ın kaybolmadan 41 gün önce polis sisteminde sorgulandığı ortaya çıktı. Usulsüz sorgulamalara ilişkin 4 polis tutuklandı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bağdı Sabah konutlarında 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporunda binanın yapısal ve imar yönünden eksikleri olduğu belirtildi. Davanın son duruşmasında 22 yıl hapsi istenen müteahhit tahliye edildi. Sınır ötesinden başlıklara uzanalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran bir kez daha diplomasi diyecek mi? Taraflardan görüşmelerde kilit konumda olan Hürmüz Boğazı'nın işleyişine dair peş peşe açıklamalar var. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Umarım en yakın zamanda olur diye konuştu. İran Dışişleri Sözcüsü Bekai de görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem de siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirtti. Nihai sonuçların daha sonra açıklanacağını aktardı. Ukrayna'nın başkenti Kiev bir kez daha Rus füze ve dronlarının hedefindeydi. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise karşı saldırıda Moskova çevresiyle Tula bölgesine vurdu. Rus e-ticaret devinin lojistik tesisi de 24 saat içinde ikinci kez hedef oldu. Yurda dönelim, megakent İstanbul'da sabah saatlerinde Küçükçekmece D100 karayolunda bir İETT otobüsüne otomobil arkadan çarptı. Otomobildeki 3 kişi de hayatını kaybetti. Kazanın ardından yolun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yine İstanbul'da 8 ilçede bu geceden itibaren su kesintisine gidilecek. Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp Sultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerine su verilemeyecek. Kesintiler bu gece saat 23'te başlayacak ve yarın saat 19'a dek sürecek. Ayrıca Ümraniye'de yenileme çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde kesinti olacak. Kesintilerin saat 22 ile yarın saat 12 arasında uygulanacağı bildirildi. Sürücülerimiz için bir manşet, akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor bugün. Dün 1 liralık indirim gelen Motorin grubuna bu sefer 3 lira 97 kuruşluk bir indirim daha yapılması bekleniyor.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da güne %0.14 yükselişle 13.707 puandan başlayan BIST Düz Endeksi şu dakikalarda 13.700'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.93, gram altın 6.378 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64.000 dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işimiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında saat 21'de Sturm Graz'ı ağırlayacak. Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona erdi. Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a indi. 34 yaşındaki Mısırlı oyuncuya ilerleyen saatlerde Trabzon'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Süper Lig ekibi Kocaelispor yeni sezon öncesinde aşk krizi yaşıyor. Körfez ekibinin başkanı Recep Durul, takımdan izinsiz ayrılan Habib Keita'nın aşık olduğu kadın nedeniyle şehri terk ettiğini açıkladı. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Evet, Kral FM'le birlikteliğimize devam ediyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, birazdan yola çıkacağız. Burada bizim İstanbul'dan beraber geldiğimiz bir kardeşimiz var. Çekimlerimizi yapıyor. Sosyal medyada birçok paylaştığımız videoyu, fotoğrafı çeken, bizi görüntüleyen, İHA'da çalışan sevgili Burak kardeşimle de beraberiz. Bu arada Burak sosyal medyada bizleri paylaşınca babasının çok eski kralcı olduğunu öğrendim. İlk önce babaya bir selam gönderelim. Babam nerede şu anda?
1: Abi ilk öncelikle ben Kral FM dinleyicilerine selamlarımı iletiyorum. Babam şu an Sivas Suşehri'nde.
0: Öyle mi? Hangi evet, köyünde?
1: Yukarı Kören köyünde. Kendileri şu an Suşehri'nde kalıyor ama tüm evet, ailem bu arada orada. Biz evet, bu Nijer ziyareti dolayısıyla ben buraya gelmek zorunda kaldım. Normalde de oraya gidecektim. Yetişemedim olsun.
0: Babamızın
1: Adil Şahin
0: Suşehri'nde. Adil Şahin. Evet. Adil abiye buradan selamlar.
1: Çok selamlarımı iletiyorum. Orada babacığım seni çok seviyorum. Onları ileteyim.
0: Nijer'den selamlar.
1: Nijer'den selamlar diyelim.
0: İlk defa mı geliyorsun sen bu arada Afrika'ya?
1: Abi ilk defa değil. Benim üçüncü gelişim bu. Ama farklı bölgelere gittim. Fildişine gittim. Sudan'a gittim. Sudan zor bir coğrafyaydı. İşte şimdi Nijer'e geldim. Yok dörtmüş abi. Burkina Faso'yu da sayalım. Burada işte medya çalışmalarını ve çekimleri, kurgu süreçlerini burada yürütüyoruz abi.
0: Kardeşim benim çok teşekkür ediyorum. Seni tanımak da bizim için bir mutluluktu bu arada.
1: Benim için abi, ben senin enerjine bayılıyorum bu arada.
0: Sağ ol.
1: Gerçekten teşekkür ederim ben
0: kardeşim
1: de.
0: Kardeşim benim. Sıradaki şarkıyı da sana armağan edeceğim. Adil babamıza armağan edeceğim özellikle. Sivas Suşehri'nde bizi dinleyen tüm Suşehrilere armağan olarak gelsin çalacağımız bu şarkı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Evet sevgili kralcılar, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Dün de konuşmuştuk. Dün de sesini sizlere duyurduğu, duygu ve düşüncelerini sizlere aktardı. Sizlerin de yakinen tanıdığı Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesidir sevgili Metin Yıldız. Benim de çok sevdiğim, çok değerli bir dostumdur, kardeşimdir. Zaman zaman burada duygularını paylaşıyor benimle. Tabii tam ifade etmesinin imkanı yok. Şimdi mikrofon uzattığınızda ne hissediyorsun dediğinde insana günün yorgunluğu var, günün stresi var, sıcağın etkisi var. Döndükten bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra ya da ne zaman Afrika ile alakalı bir hikaye açılsa hep burayı anacaksın, düşüneceksin. Benim de ilk geldiğimde Afrika'ya yıllar yıllar evvel o duyguları yaşamıştım sevgili kardeşim. İlk tecrübeni yaşadım. Ben bu 3 günlük değerlendirmeyi senden almak istiyorum.
1: Evet, çok kıymetli kardeşim Afrikalı Ali. O kadar güzel bir açılış yaptın ki adeta bana söyleyecek söz bırakmadın. Duygularımı da çok güzel dile getirdin. Seninle arkadaş, kardeş olmak gerçekten çok özel. Belki de ilk kez bu kadar uzun süre vakit geçiriyoruz. Belki de ilk kez bu kadar sohbet etme imkanımız oluyor çünkü 7-24 bir arada olduğumuz için. Senin ne kadar keyifli, eğlenceli, iyi anekdot anlatan bir adam olduğunu zaten biliyordum ama bu programda bu çok pekişti. Afrika'yı da özlerim, anamı babamı da özlerim, kardeşimi, ailemi de özlerim. Bundan sonra seni de özlerim, haberin olsun. Artık daha sık bir araya gelmeliyiz
0: i̇nşallah,
1: bence.
0: İnşallah.
1: Buraya gelince dün de söylediğim gibi hani bir çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Buraya gelmek benim hayalimdi. Bu insanları, bu yaşam tarzını görmek, yıllarca belgesellerini izledik. Burada olmak, buranın havasını teneffüs etmek, insanına temas etmek, buranın sokağını görmek, çocuklarla göz göze gelmek gerçekten çok başkaymış. Yani bu duyguyu sen çok iyi biliyorsun. Yıllardır bu coğrafyadasın, gelip gidiyorsun. Bizler yeni tattığımız bir duygu. İHH organizasyonuyla geldik buraya. Özellikle bundan bahsetmemiz gerekir. Bugün İHH'nın yapmış olduğu bir komplekse gitti. Kompleks diyorum çünkü içerisinde sağlık ocağı, hastane, ondan sonra çocuk bakım evleri, kreşler, yetimhaneler olan, içinde öğretmenler olan böyle muazzam bir kompleksi inşaatını ziyaret ettik. 3 ay içerisinde de tamamlanacağını duyduk. Sonsuz teşekkür ediyorum. Ben insan olarak kendi adıma teşekkür ediyorum ve memleketim adına teşekkür ediyorum onlara. Büyük çalışmalar. İHH görevlisi, bir sürü insan burada senelerce kalıyorlar. Bu ortamı yaratabilmek için, onlara faydalı olabilmek adına evlerinden uzak, memleketlerinden uzak, burada insanlar için çalışan insanların ellerinden öpüyorum. Evet, küçüğünün de, büyüğünün de tabii ki ellerinden öpüyorum yani. Helal olsun onlara. Ondan sonra bir yetimhaneye gittik. Ya çocuklar böyle çok sevilmek istiyorlardı. Kucağımıza geldiler.
0: Az evvel de konuştuk onu. Hepimizin kucağına gelen bir minik vardı.
1: Evet.
0: Nasıl sarılıyordu. Sanki
1: ya,
0: akrabası gelmiş
1: evet
0: gibi.
1: Ya,
0: hiç çok, yabancılamadı bizi.
1: Abi, çok duygulandık. Hatta kucağında bir çocuk varken diğer çocuk da elini uzattı, sarılmak istedi ve iki tane birden aldım böyle. Onların sıcaklıkları, onların o gözleri, bakışları hala aklımda. Çok duygulandık. Kullandım gerçekten. Ne kadar iyi bakıldıklarını, mis gibi koktuklarını, orada onlara bakan ablaların ne kadar iyi melek gibi insanlar oldukları gözlerinden belliydi.
0: Farkına
1: zaten.
0: Farkına vardın mı? İçeri girdik, 0 ile 6 yaş arası 30 tane fazla çocuk vardı. Bir tane ağlama sesi duymadı.
1: Gık çıkmıyordu içeride. Evet. Hayret ettik. Hani koşuşturan yok, ağlayan yok.
0: Anlatacak o kadar çok şey var.
1: Var. Mı?
0: Evet.
1: Onu... Süre mi yetmedi? Ay Ali çok keyifli. Tamam özel yaparız.
0: Onu öyle huzurlu bir ortamda, sessiz bir ortamda böyle yaşadıklarını
1: gerçekten evet anlatmak
0: ben
1: isterim.
0: Ben ilk geldiğimde o duygularımı anlatmıştım böyle.
1: Bu o kadar dedi. Doluyum ki böyle anlatmak istiyor insan. Tüm Kral FM dinleyenlerine çok selamlar, sevgiler. Hepinizin küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, Nijer'den canlı yayınımız devam ediyor. Sevgili Metin kardeşimle, Metin Yıldız'la yapmış olduğumuz röportajı da yayınladık. Birazdan veda edeceğim. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü...

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

Evet sevgili kralcılar, geldik bana ayrılan sürenin sonuna. Benden hemen sonra Melis sizlerle beraber. Dün olduğu gibi ve bir evvelki gün olduğu gibi bugün yine Nijer'de koşuşturmalarımız devam edecek. Sosyal medyadan da zaman zaman paylaşımlar yapıyorum bu arada. Merak edenler oradan da takip edebilirler. Afrikalı Ali bu arada Instagram hesabım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarın Türkiye saatiyle 11, buranın saatiyle 9'da sizlerle birlikte olmak ümidiyle Nijer'den yapmış olduğum canlı yayın sona erdi. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Oto pratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ve Antalya az bulutlu 32, Ankara az bulutlu 33, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto pratik sundu.
0: Oto pratik, Oto pratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

kadınım dedik. Ferdi abimizin özenenler listesinde olan sevilen şarkılarından biriydi. Hazırımızı bu güzel yorumla birlikte selamladık. Sevgili Afrika Lali'ye de çok teşekkür ediyorum. Günlerden çarşamba, yeni gün hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin gerçekleştiği, güzel insanlarla karşılaştığımız, kazasız, belasız, huzurlu bir gün olsun. İki saat boyunca duygularınızı tercüman olacak. Yine eşlik etmekten, dinlemekten keyif alacağınız en güzel şarkılar bu frekansta, doğru yerdesiniz. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize...

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Soldu yüreğim, sende soldu yüreğim. Çok da severiz Burhan Çaşılmış şarkısını. Bazen en derin yaralar düşmandan değil, ömrüm dediklerinizden de açılıyor. İnsan zamanla acısını unutuyor belki ama yaşamış olduğu hayal kırıklığını öyle kolay kolay unutamıyor. Yine de Azer Bülbül'ün de şarkısında söyleyeceği gibi üzülmemek lazım. Kader hakkınız olmayan alırken aslında bize ait olanı da hazırlıyor. Yeter ki sabırlı olalım. Bazen yaşamış olduğumuz birçok haksızlıklar, gidenler hayatımızdan bir şeyler götürseler de daha sonrasında belki de çok daha güzel başlangıçların bizi beklediğini de yaşayarak görebiliriz. Yeter ki ümitsiz olmayalım kardeşim.

Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki.

Mahsun Kırmızı Gül'ün bu güzel yorumunu hemen sonrasında sevenlerine de bir haberimiz olacak. Marmara Eğlisi Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Eğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali için geri sayım başladı. 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival konserlerden spor etkinliklerine, çocuk aktivitelerinden ikramlara kadar birbirinden renkli organizasyonlarla 2 gün boyunca Marmara Eğlisi'ni festival coşkusuyla buluşturacak. Festivalin müzik programı ise birbirinden sevilen iki sanatçıyı ağırlayacak. Festivalin ilk günü Türk müziğinin güçlü isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, ikinci günü ise sevilen sanatçı Derya Ulu sahnede olacak. Binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşatacaklar. Festival programının sunuculuğunu ise başarılı sunucu Özlem Yıldız üstlenecek. Festivalin medya sponsoru da tabii ki Kral FM olacak. Bu güzel etkinliği, bu güzel organizasyonu kaçırmayınız. Tüm Marmara Eğlisi'nde bizi dinleyen kralcılarımıza da duyurmuş olalım.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Yani. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi.

0: tatlı, daha çekici.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: Merhabalar, ben Ahmet Olu. Gaziantep'te taksiciyim. 30 yıldır Kral FM'i dinlemekteyim. Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. Yüksek binanın yanında otobüse geldim. Hediye çekimi aldım. Teşekkür ediyorum Kral ailesine. Şu anki parçayı da tüm taksici esnafa ve aileme hediye ediyorum.
7: Merhabalar. Gaziantep'te yaşıyorum. İsmim Semra Bozkurt. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Buraya geldim otobüse. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
5: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Enerjisi yüksek, keyifli şarkılarımızla ilk saatimizi yavaş yavaş uğurlarken biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Gaziantep'te. Gaziantep'te bizleri dinleyen krallarımız dakikalar sonra bulmuş olduğu konumu söyleyeceğim sizlere. Kral uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayınız. Anonsunla birlikte şifremizi öğrenip ilk ulaşan kralcımız 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekine sahip olacak. Kulağınız bende olsun, dinlemede kalın. Dakikalar sonra hemen lokasyonu sizlere söyleyeceğim. Ama öncesinde tabii ki Cengiz abimizi de programımıza ağırlayalım. Ne dersiniz?

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimize merhaba dedik. Radyoları şimdi açan Kral Zor'umuza bir kez daha selam olsun. Az önce Kral FM'in etkinlik otobüsünün Gaziantep'te olduğunu söylemiştik. Ve şimdi bulunmuş olduğu konumu sizlere söylemek istiyorum. Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın hemen önünde otobüs duraklarını göreceksiniz. Otobüs duraklarının yanında Kral FM'in etkinlik otobüsü sizleri beklemekte. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs duraklarının önünde Kral FM'in etkinlik otobüsü sizleri beklemekte. Şifremiz Katmer. Evet, bugünün şifresi Katmer. Kral uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayınız. İlk ulaşan dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım kim olacak?

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi NİSKEP. www.insg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım istiyorum. Selvi Nurcuğum canım benim, yanaklarından öpüyorum. İnşallah her şey gönlünce olur, canını sıkma. Vardır her şeyde bir hayır, tamam mı güzelim benim? Malatya'dan Yılmaz kardeşimiz de programımızı severek dinleyen dinleyicilerimizden. Orhan Gencebay'dan çok sağlam bir reçete yazacağım. Birazcık daha bekleteceğim seni. Sivas'tan Halil Kerim kardeşimiz de sevgilerini, selamlarını göndermiş. Balıkesir'den çocuklarım Bartu ve Ezel için bir şarkı bekliyorum diyen Sedacığım, seni de unutmayalım. Eşim Alparslan'a da bir şarkı bekliyoruz, harbi kız demiş. Ailece koyu bir Kral FM dinleyicisi sevgili Sedacığım, bizleri dinlemekte kalmaksızın aşılayanlardan, helal olsun sana. Bu şarkıyı da gönderiyoruz.

0: Anonsumu duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne ulaşan dinleyicimiz hediye çekini kazandı. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Merhabalar, ismim Ekrem. Gaziantep'te yaşıyorum. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. 15 Temmuz meydanına gelip hediyeyi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Aynur ve çocuklarıma hediye ediyorum.

Şarkılarımız derinleştikçe mesajlarınızı yoğunlaşıyor. Sevgili Esra'cığım, Belçika'dan mesajını aldım. Türkiye'ye doğru geliyormuşsun. Ay ne güzel, yol boyunca da bizi dinliyor. Bugün ayrıca da evlilik yıl dönümüymüş. Nice güzel yıldınız olsun. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Bursa'dan sevgiler, selamlar her bir kızım. Sevgili Aydın abicim, selam olsun. Emrah'cığım, canım benim, çok güzel şarkılar çalıyorsun her bir kız. Seni severek dinliyorum demiş Eskişehir'den. Eksik olma. Hasan Gülbüz kardeşimiz de selamlarını iletmiş bize. Şarkılar ilaç gibi her bir kız demiş. Eyvallah, ne güzel. Ve son olarak da Samsun'dan bize dinleyen kralcılarımız varmış. Selam olsun Muharrem abicim. Bafra'da şu anda Samsun'da boya yapıyorlarmış. Kolaylıklar diliyorum ona ve yanında bulunan tüm dostlarına. Bir dinleyicim de diyor ki, Harbi Kız Sincan cezaevindeki Mami kardeşime bir şarkı istiyorum demiş. Bir zamanda kavuşmanızı diliyorum. Umuyorum ki bu şarkı duygularınıza tercüman olacaktır.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

Alemi Kralı'nda geldi programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Bu arada Gaziantep'te bizi dinleyen kralcılarımız, bir yerlere ayrılmayınız. Dakikalar sonra sevgili Kaan bulunmuş olduğu konumu sizlere söyleyecek. Anonsuyla birlikte ilk ulaşan dinleyicimize de 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini vereceğiz. Dinlemede kalın. Sizleri seviyorum. Yarın nasip olursa saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 5 Ağustos Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Çerçeve yasa 12 maddeden oluşuyor. Teklifle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında teyit tespit komisyonu kurulacak. Bunun ardından terör örgütü mensupları için 6 aylık başvuru süreci başlayacak. MGK kararının resmi gazetede yayımlanmasını mütakiben 6 ay içinde başvuranlara bu kanunun hükümleri uygulanacak. 1 Haziran 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılacak suçlar yasa kapsamı dışında tutulacak. Bu şekilde Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanmasının önü kesilecek. 15 yıl veya daha fazla hapis cezası alan hükümlerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazlayla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek. Adam öldürme, cinsel saldırı gibi ağır suç işleyenler yasa kapsamı dışında tutulacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dün ilk imzasını attığı teklife AK Partili milletvekilleri de imza vermişti. Bugünse DEM Parti eş genel başkanları Hatimoğulları ile Bakırhan çerçeve yasa teklifine imza attı. CHP'nin de kanun teklifine imza vereceği, yeni partinin ise net kararını henüz vermediği öğrenildi. MHP lideri Bahçeli'den çerçeve yasa teklifiyle ilgili değerlendirme geldi. Bahçeli, attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır ifadelerini de kullandı. İYİ Parti'nin ise terörsüz Türkiye sürecine ve hazırlanan kanun teklifine yönelik tepkisi sürüyor. Genel Başkan Dervişoğlu, mücadelemiz yeni başlıyor. Genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız dedi.
2: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Bugün engelleyemediğimiz bir yanlış da kadermiş deyip geçebileceğimiz bir vazgeçiş olamaz. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını tek tek anlatacağız. Sonuna kadar, ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız. Yasa gelebilir, genel kuruldan geçebilir, çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. Büyük Türk milleti hazır olsun. Mücadelemiz yeni başlıyor. Son sözde Büyük Türk milletindir.
1: Gündemdeki diğer başlıklara geçelim. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik soruşturmada 4 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ise yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli daha gözaltına alındı. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Okulların %95'i doldu. Öğrencilerin %89'u ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Adaylar sonuç.map.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabiliyor. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Ukrayna'nın başkenti Kiev bir kez daha Rus füze ve dronlarının hedefindeydi. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise karşı saldırıda Moskova çevresiyle Tula bölgesini vurdu. Rus e-ticaret devinin lojistik tesisi de 24 saat içinde ikinci kez hedef oldu. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün de Gaziantep'te. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
3: işimiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek. Trabzonspor'un transfer gündemine damga vuran yeni yıldızı Muhammed

0: Mehmet Salah Türkiye'de. İmza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılanan Mısırlı futbolcu bu akşam Trabzon'a gidecek, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı gecikirse atış rakip takıma geçecek. Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş çipli top sisteminin de kullanılacağını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede hava koşulları değişmiyor. Bunaltıcı sıcaklar sürüyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 34, İzmir açık 36, Bursa parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
8: ETS sizin için seçti. Kaan.

Harbi Kız Tiyo'yu verdi. Ben de programa başlarken tabii ki Kral Etkinlik Otobüsü'nün nerede olduğunu lokasyon olarak şifreyle birlikte hatırlatacağım ve bir kralcımıza değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekini ulaştıracağım. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin. Teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Kral Etkinlik Otobüsü Gaziantep'te, lokasyon olarak nerede olduğunu hemen program başlarken hatırlatalım. Kral Etkinlik Otobüsü şu an itibariyle Fevzi Çakmak Bulvarı Atatürk Kültür Parkı önünde. Fevzi Çakmak Bulvarı Atatürk Kültür Parkı önünde Gaziantep'te bizleri dinlemekte olan kralcılarımızı bekliyor. Şifremiz nedir diye merak edenler otobüsün yanına gittiğinizde şifremizi verebilirsiniz. Şifre Gaziantep Kalesi. Biliyorsunuz Gaziantep'in merkezinde tepeye kurulmuş olan bir kaledir. Ben gördüm. Ne zaman inşa edildiği bilinmiyor tabii ki. Hititler döneminde gözlem amaçlı kurulmuş, onu biliyorum. Şifremizi tekrarlayalım. Şifremiz Gaziantep Kalesi adına şarkılar, türküler yapılan Gaziantep Kalesi. Lafı fazla uzatmayalım. Birazdan da nasıl ulaşacağınızı paylaşalım. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 2.

Rahmet ve dua ile analım Ferdi Özbeğen. Hayatımı yaşıyorum ben, alemin kralında kralcılarla paylaştık. Bu arada bir kan anonsum olacak, duyarlı kralcılarımızdan ricamızdır. Çok teşekkür ediyorum şimdiden ilgi ve alakalarından dolayı. İstanbul Zeytinburnu Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç var. İstanbul Zeytinburnu Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan hastamız için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç var. İletişim numarasını vereceğim. 0537 502 01 23 0537 502 01 23 numaralı hattan Anıl Aydın'la irtibata geçebilirsiniz. Çok acil ARH negatif kana ihtiyaç var. Şimdiden tekrar tekrar duyarlı kralcılarımıza teşekkür ediyorum.

Alemin kralında hayatımıza damgasını vuran şarkılar her zaman olduğu gibi kralcılarımıza ulaşmaya devam ederken birazdan kral etkinlik otobüsümüzün yanına gidip şifremizi söyleyen ve hediye çekini kazanan kralcımızı duyuracağız. Bu arada nasıl ulaşacağınızı da şöyle bir hatırlatalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından Kral FM'e 0532 703 92 00 0532 703 92 00 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Bu güzel şarkıları kimlere armağan ettiğinizi ben de merak etmiyor değilim. Ümit Besen'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevilen bir şarkı, unutulmuşum, alemin kralında kralcılarımıza ulaşsın.

0: Az önce anonsumuzu yaptık. Kral Etkinlik otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen, değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekini kazanan kralcımıza artık kulak vermenin zamanı geldi. Dinleyenimize teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi ayağınıza sağlık diyelim. Yarın itibariyle de Kral Etkinlik otobüsümüzün Kayseri'de olacağını hatırlatalım ve kazanan kralcımız neler söylemiş, şöyle bir kulak misafiri olalım. Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edelim kralcılarımız.
1: Yaşar Bozkurt, Gaziantep. 59 yaşındayım. Servis şoförüyüm. Anonsu duydum Kral FM'in. Otobüsün yanına vardım. Şifremi söyledim. Hediyeyi aldım. Tüm Gaziantep'lere selamlar olsun.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.

0: ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.
9: Sevenin halinden sevenler anlar.
8: Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamı ise Derya Ulu, Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.

Hemen bir hatırlatma yapalım, paylaşalım kralcılarımızla. Liselere geçiş sistemi yani LGS kapsamında lise tercihlerini tamamlayan yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velisi için heyecanlı bekleme artık bugün sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen resmi takvime göre 2026 LGS yerleştirme sonuçları ve liselerdeki boş kalacak kontenjanlar bugün itibariyle erişime açıldı. Öğrencilerimiz inşallah istemiş olduğu sonuçları elde ederler diyelim.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek. Trabzonspor'un transfer gündemine damga vuran yeni yıldızı Muhammed Salah Türkiye'de imza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılanan Mısırlı futbolcu bu akşam Trabzon'a gidecek, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

0: Spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: desin.
1: Rahmet ve dua ile analım Edip Akbayram, alemin kralında bu şarkı benim şarkım diyen herkese hediyedir. İstanbul'dan Melek Hanım'a armağan olsun şarkı. Rabia Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ankara'ya selamlar. Niğde'den Murat, Muratçığım ailesine ve sevdiklerine armağan ediyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat. Sevinç Hanım arkadaşları Nermin ve Aynur için sıradaki şarkıyı isterken yurt dışından bizleri dinlemekte olan gurbetçilerimize armağan edelim. Fransa'dan Sedat, Almanya'dan İlker ve Ayşe, Güney Kore'den sevgili İbrahim'e hediye olsun Edip Akbayram yorumu.

0: Kitakü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 30 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: Kral FM'de unutulmayanlar.

Artık tabii ki son saatin içerisindeyiz. Babalar resitali, rahmet ve duayla analım. Müslüm Baba kralcılarımıza ulaştı. Bu şarkı benim şarkım diyen herkese de armağandı. Almanya'dan Herten'den Fatoş Hanım'a armağan olsun şarkı. Teşekkür ediyorum. Sakarya'dan sevgili Reyhan tüm şarkıları ilk aşkı bal gözlüsüne armağan ediyor. Gaziantep'ten sevgili Hasan Melik Yılmaz'a, İzmir'den Bahar Hanım Bursa dolan aşkı Ümit Salim için sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Onu çok seviyormuş. İnşallah Ümit de dinliyordur. Frankfurt'tan Tekirdağ Saray'daki tüm dostlarıma armağan olsun şarkı der sevgili Aydın. Tunceli'ye dönelim. Tunceli'den sevgili Doğan, kız arkadaşım ülkemi çok ama çok seviyorum sevgili Kaan diyor. İnşallah o da dinliyordur. Yalova merkezden Ebu Bekir'e armağan olsun şarkı. Saygılar sevgiler bizden. Akabinde Bartın'dan Amasra'dan Ahmet Ali Akalın'a armağan olsun. Şu an keyif yapıyormuş. Bu arada evde bizleri dinlemekte olan hanımefendileri de unutmayalım. Ev işleriyle uğraşıyorlar. Onlar için de armağan olsun. Seyir halinde bulunan sürücülerimiz, kaptanlarımız var. Kazasız belasız sürüşler ve tabii ki gurbetçilerimiz. Bu şarkılar sizler için.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Zaman su misali aktı geçti, veda faslına geldik. Bu arada Antalya'dan Dilek Hanım'a ve kuzenlerine öncelikle şarkılar armağan olsun. Arzu Hanım, Sevim Hanım ve Hülya Hanım'a hediye edelim. Selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım. Bir kan anonsumuz olacak. Duyarlı kralcılarımızdan ricamızdır. İstanbul Zeytinburnu Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan hasta için ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan hasta için ARH negatif kana ihtiyaç var. İletişim numarasını paylaşıyorum. 537-502-0123 537-502-0123 numaralı telefondan Anıl Aydın'la iletişime geçebilirsiniz. Hassasiyetiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum kralcılarımıza ve mikrofonu sevgili kaptanımıza devredelim. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum herkese. Yarın Harbi Kız'dan hemen sonra buluşmak, kavuşmak temennisiyle kaptanım, umut ediyorum iyisindir. Mikrofon sende.

0: kurulacak. Bunun ardından terör örgütü mensupları için 6 aylık başvuru süreci başlayacak. 1 Haziran 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılacak suçlar yasa kapsamı dışında tutulacak. Bu şekilde Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanmasının önü kesilecek. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi de meclis başkanlığına sunuldu. Teklifin detaylarını Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık anlattı.
1: İki bölüm halinde bu yasalar meclise geleceği söylendi. Görüştüğümüz komisyondaki üyelerle de önümüzdeki yasama döneminde geri kalan maddelerin geleceği söylenmekte. 15 Temmuz gazilerimizi terörle mücadelede yaralanıp da mağlup sayılmayan arkadaşlarımıza hiçbir ücret verilmezken bu bir yeni düzenleme kendilerine 28.076 lira gibi bir aylık bağlanacaktır. Bakıma muhtaç gazilerimizin evde bakım ücretleri 2,5 asgari ücrete yani 70.187 lira gibi bir rakama çıkarılacaktır. Tabii burada en büyük sorunlardan birisi şehit yakınlarının ve gazilerin sosyal güvenlik mevzuatında şehit ve gazinin tanımı yok. Buradaki sorun aşıldığı zaman şehit ve şehit ailelerimiz, gazilerimiz daha iyi hayat şartlarına erişecek.
0: İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli olduğu seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya oldu. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. Savcılık ifadesinde Ahbap Derneği Başkanı tutuklu Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti. 27 milyon liradan fazla hacmi olan kripto hesabı içinse faiz haram olduğu için kullandığını belirtti. Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. Dokunun kaybolmasından 41 gün önce polis sisteminde sorgulandığı ortaya çıktı. Usulsüz sorgulamalarla ilgili 4 polis tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de D100 karayolunda İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından yolun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Sigaraya 10 lira zam geldi. En düşük fiyat 115 liraya çıktı.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek. Trabzonspor'un transfer gündemine damga vuran yeni yıldızı Muhammed Salah Türkiye'de. İmza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılanan Mısırlı futbolcu bu akşam Trabzon'a gidecek, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı gecikirse atış rakip takıma geçecek. Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş çipli top sisteminin de kullanılacağını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sunar.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

0: demedim söyle.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kaan'ım teşekkür ediyoruz. Vallahi mikrofonu teslim aldık, gayet iyiyiz diyelim. Yüreğine sağlık, sen de şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla oldun. Artık görevde olma sırası bizde. 5 Ağustos 2026 yine çarşamba gününü yavaş yavaş akşama kavuşturacağımız saatlerde buluştuk. İnşallah, umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim canlar. Hazırsanız şöyle şarkıların lezzetiyle gün yavaş yavaş akşam güneşi vakitlerine gelsin diyelim. Tadını çıkarmaya çalışalım. Günün telaşını, olup bitenlerini, koşturmacasını şöyle bir yana bırakalım. Koltuklara yaslanalım ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlasın.

0: beni düşün.
1: Şehre her yağmur yağdığında ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında bastırarak kalbini avuçlarınla beni düşün, beni düşün.

0: Sen elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Baba.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Garaj 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: İlaç gibi radyo.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
8: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Efsaneler bizlerle, babalar esteliği, siz güzel yüreklerle olduğu ve alemin kralında kaptanla paylaşmaya devam edeceğiz tabii ki efsaneleri. Sevgili Kaan'ım, sen de çaldın ama şimdi sıra bizde diyelim, değil mi? Evet, iletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabiliyorlar. Pelin Hanım, iyi yayınlar kaptanım, sevgiler, selamlar demiş, selam olsun İstanbul'umuza. Sema Hanım, hoş geldin Can Kaptan, nasılsın? Dinlemedeyim. Sıcak bir göl başından sevgiler. Babamı kaybedeli 16 ay oldu. Bir baba şarkısı mümkünse diyor. Sıradaki güzel eserlerimizin hepsini armağan edelim. Ruhu şad olsun diyelim. Tüm babaları kaybedenlere de gelsin diyor. Babanıza da uzun ömürler versin Allah'ım demiş. Teşekkür ediyorum. Ruhları şad olsun yaşamdan uğurladığımız koca çınarların, değil mi? Güzel yüreklim, hoş geldin diyor Neslihan Hanım. Bugün de geldik, yerimizi aldık, dinlemede olacağım. Tabii sana bugün dışarıdan eşlik edeceğim. Kaptanım çok sıcak. Lütfen sıcaklara dikkat edelim. Tabii ki ara ara sana söylüyorum. Sokaktaki canlarımızı da unutmuyoruz. Allah emanetsin demiş. Evet, kediler, köpekler bize emanet sokaktaki canlar. Bir kap su, bir kap yemek hayatlarını kurtarabilir. Yine Tülay Keskin, uzakta olmak ayrılığa neden olmadığı gibi aynı yerde olmak da birlikteliğe yetmez. Bizim yolumuz gönül yoldur. Gönülde mekan istemez diyor. Eyvallah, satırlar için teşekkür ettik. Ayten ablamız da, kaptanımız, canımız, özü sözü, kalbi, gönlü, güzel, pozitif enerjin çok iyi geliyor cansın demiş. Yolcu olmayanla yola gidilmez. Yola yazıktır. Halden anlamayanla sohbet edilmez, dile yazıktır. Kıymet bilmeyene gönül verilmez, kalbe yazıktır. Vefası olmayana dost denilmez, güzel ömre yazıktır diyor. Güzel yayınlar, seni seviyoruz demiş. Bu güzel satırlarla teşekkür ediyoruz. Efendim, özlü sözler de geliyor maşallah, hepsini de paylaşıyoruz. Şimdi efsanelerle taçlandırma vakti. Alemin kralında kaptanla seyriniz devam ediyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Ah ah ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyi miyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?

Mevsiminin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros'u.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize...

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz seyrimizde ilk saati bu güzel şarkılarla biraz nostalji rüzgarıyla noktalayalım. İlk saat tamamlansın. Rıdvan Ustam iyi yolculuklar olsun. Manisa'nın böyle en eski motosiklet ustalarından sevgili Rıdvan Ustam. Kıymetli oğluna ve kendisine bir selam göndereceğim. Rıdvan Usta şu an motor almaya gidiyorum dedi. Çanakkale'ye doğru seyir halindeyim dedi. Yollardaki bütün canlar Rıdvan Usta nezdinde. Hepinize iyi yolculuklar olsun efendim. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Tüm iki teker camiasına da bir selam gönderelim. Motosiklet kullanan canlar, bakın havalar sıcak, yaz, aman efendim çok terliyorum, çok sıcak deyip üzerinize o kaportanızı giymeyi unutmayın. Kaporta ne motorcu için? Montunuz, eldiveniniz, kaskınız, dizliğiniz, pantolonunuz, botlarınız, değil mi? Yani bunları takmadığınız zaman kaportanız yok demektir ve doğal olarak kaza anında ilk darbeyi siz alacaksınız demektir. Lütfen dikkat, tedbirli ve dikkatli olun. Böyle gençlerimizi görüyorum son günlerde. Maalesef acı manzaralar hepimizin yüreğini burkuyor. Yaşanmasın gencecik canlar. Böyle trafik terörüne kurban gitmesini istiyoruz. Her birinize selam olsun. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklarınız olsun diyelim. Yine bizleri dinlerken şu anda mesaide olan, çalışan, işlerinin başında olan canlara iyi çalışmalar dileyelim. Görevleri başındaki kahramanlarımıza vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun. İstirahatteki dostlara da iyi istirahatler dileyelim. Bu güzel dileklerle ilk saati tamamlayalım. Saat başı ana haber bülteni var. Bültenimizin hemen sonrasında da yine şarkılarımız, sohbetimizde burada olacağız. Kaptan Şener'le seyriniz devam edecek.

0: gönüllü çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK-KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. 1 Haziran 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar yasa kapsamı dışında tutulacak. Bu şekilde Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanmasının önü kesilecek. 15 yıl veya daha fazla hapis cezası alan hükümlerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla cezası olanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek. Adam öldürme, cinsel saldırı gibi ağır suç işleyenler yasa kapsamı dışında tutulacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bir kurul ve komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Meclise gelen süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor. Yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş ilk imzayı attığı terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiğini söyledi. Bahçeli Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yineledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sırada başka düzenlemeler olduğunu belirtti.
1: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da açıklama geldi.
2: Bu çerçevede şartlı olan, sadece infazı erteleyen ve her aşamasında parlamentonun etkin olduğu şeffaf, açık, kamuoyu önünde bir sürecin takip edilmesi de bizim önceliklerimiz arasındaydı. Bu önceliklerimiz de bu taslakta karşılanmıştır.
0: İYİ Parti'nin ise terörsüz Türkiye sürecine ve hazırlanan kanun teklifine yönelik tepkisi sürüyor. Genel Başkan Dervişoğlu, mücadelemiz yeni başlıyor, genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız dedi.
3: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Bugün engelleyemediğimiz bir yanlış da kadermiş deyip geçebileceğimiz bir vazgeçiş olamaz. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını tek tek anlatacağız. Sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız. Yasa gelebilir, genel kuruldan geçebilir, çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. Büyük Türk milleti hazır olsun. Mücadelemiz yeni başlıyor. Son sözde Büyük Türk milletindir.
0: Gündemdeki diğer başlıklara bakalım. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili soruşturmada 4 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. Doku'nun kaybolmasından 41 gün önce polis sisteminde sorgulandığı ortaya çıktı. Usulsüz sorgulamalarla ilgili 4 polis tutuklandı. Amerika ile İran bir kez daha diplomasi diyecek mi? Taraflardan görüşmelerde kilit konumda olan Hürmüz Boğazı'nın işleyişine dair açıklamalar geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Umarım en yakın zamanda olur dedi. İran Dışişleri Sözcüsü Bekaide görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirtti. Nihai sonuçların daha sonra açıklanacağını ifade etti. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Okulların %95'i doldu. Öğrencilerin %89'u ilk 5,

0: tercihinden birine yerleşti. Adaylar sonuç.meb.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabiliyor. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek. Trabzonspor'un transfer gündemine damga vuran yeni yıldızı Muhammed Salah Türkiye'de. İmza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılanan Mısırlı futbolcu bu akşam Trabzon'a gidecek, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı gecikirse atış rakip takıma geçecek. Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş çipli top sisteminin de kullanılacağını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede hava koşulları değişmiyor. Bunaltıcı sıcaklar sürüyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 34, İzmir açık 36, Bursa parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Haber bültenimizin hemen sonrasında böyle hareketli güzel şarkılarla ikinci saati karşılayalım istedim canlar. Hepinize tekrar selam olsun diyelim ikinci saatten. Evet, birbirinden güzel türkülerimizle ikinci saati açalım. Fransa'ya, Paris'e Sultan Hanım'a bir selam gönderelim. Kahveler içiliyor bir yandan ve bir yandan tabii ki Kral FM'de Kaptan dinleniyor. Yüreğinize sağlık. Tuğba Zaman gerçekten sürpriz oldu demiş. İçimizden geçenleri şarkılar anlatır bazen. Haberimiz yok, ben de bambaşkadır. Teşekkür ediyorum demiş. Müslüm Baba şarkısına atıfta bulunmuş. İlk saatte babalar listelerinde paylaşmıştık. Yine Emine Hanım Hollanda'dan takipteydi. Ne güzel söylemiş diyor Yunus Emre. Semaverin üstündeki demlik ne kadar burnunu havaya kaldırsa da küçük bir bardak karşısında eğilmeye mahkumdur. Vay vay vay, sözler maşallah çok güzel geliyor be. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Hadi bakalım güzel türkülerle neşeli bir şekilde karşılayalım ikinci saati. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
5: Güneşten elektrik üreten CB Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
6: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz seyrimize devam ediyoruz. Sevgili Kralcılar'la şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali için geri sayım başlamış vaziyette. 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşiyor festival. Konserlerden spor etkinliklerine, çocuk aktivitelerinden ikramlara kadar birbirinden renkli organizasyonlarla 2 gün boyunca Marmara Ereğlisi'nin festival coşkusuyla buluşacak olduğunu hatırlatmış olalım. Festivalin müzik programı ise birbirinden sevilen iki sanatçıyı ağırlıyor. Festivalin ilk günü Türk müziğinin güçlü isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, ikinci günü ise sevilen sanatçı Derya Ulus sahne alacak. Binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşatacak. Festival programının sunuculuğunu ise başarılı sunucu Özlem Yıldız üstleniyor. Festivalin medya sponsoru da Kral FM. Hatırlatmış olalım sevgili kralcılara bu güzel Mahsun Kırmızıgül şarkısı eşliğinde. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le yolculuk ve seyir devam ediyor.

Sevgili kralcılar, yolculuğumuz seyrimize devam ederken bir kan anonsumuz var. Onu hemen bir hatırlatmak isterim. Koç Üniversitesi Hastanesi Zeytinburnu'ndaki Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH negatif kana ihtiyaç varmış sevgili kralcılar. ARH negatif. Özellikle İstanbul'daki kralcılarımıza hatırlatmış olalım. Koç Üniversitesi Hastanesi'ndeki hastamız adına, evet, iletişim bilgisi de vermişler. Anıl Aydın hasta yakınının ismi ve İrtibat numarası 0537 502 01 23. 0537 502 01 23 hasta yakınının irtibat numarası. Aranan kan grubu ARH negatif. İnşallah bir an önce bulunsun diyelim. Hastamıza da şifa dileklerimizi iletelim. Tabii nerede varsa, yani şifa bekleyen canlar, geçmiş olsun diyelim her birinize. İnşallah sağlıklarına, sıhhatlerine kavuşsunlar. Alemin Kralı'nda kaptanla seyir devam ediyor. Birazdan şöyle hem vedamız hem de son bir gözden geçirelim mesajları, kimler dinliyormuş selamlamaya çalışalım.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
5: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fiyatlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: daha tatlı, daha çekici.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'teydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhabalar, ismim Ekrem, Gaziantep'te yaşıyorum. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. 15 Temmuz meydanına gelip hediyeyi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Aynur ve çocuklarıma hediye ediyorum.
5: Yaşar Bozkurt, Gaziantep, 59 yaşındayım, servis şoförüyüm. Anonsu duydum Kral FM'in, otobüsün yanına vardım, şifremi söyledim, hediyeyi aldım. Tüm Gaziantep'lere selamlar olsun.
3: Kral FM otobüsü yarın Kayseri'de olacak. Kulağın radyonda olsun.
6: Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Haydi bakalım bugünkü seyri noktalama vaktimiz geldi. Şöyle bakıyorum kimler bizleri dinliyormuş, bir selamlayalım isim isim en azından. Ha bu arada İzmir Torbalı Çapak Köyü'nde de bir festival varmış. İncir Festivali. Sevgili Sabri kardeşim aktarmıştı. Sabri Akdeniz davet ediyormuş beni de, inşallah diyelim. Hatta Sermet abi ve sevgili Serkan'ımı da davet ediyormuş. 9 Ağustos Pazar günü. Valla olabilir miyiz bilmiyorum ama inşallah diyelim, biz katılmaya çalışırız diyelim. Yüreğinize sağlık. Sevgili Sabri kardeşime, Sermet abime, kuzenim Serkan'a da bir selam göndermiş olayım. Vesile Özçelik takipteydi. Hollanda'dan eşimle, Galip'le Türkiye'mize geliyoruz demiştik. Yarım saatimiz kaldı Kapıkule'ye diyor. Şoförlük ne kadar zor ya bir meslekmiş. İyi ki Kral FM var. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma, aileme armağan ediyorum demiş. Efendim iyi yolculuklarınız olsun. Valla ne güzel, iyi haberlerinizi alıyoruz, böyle mutlu oluyoruz. Dünden bugüne yollardasınız maşallah. Yaşar Tutuş takipteydi Almanya'dan. Evet, aklıma 46 sene evvel çok sevdiğim bir dostumla gezerken şu kelimeleri sıralamıştım. O geldi diyor, paylaşayım istedim. Gezelim gezelim, gezelim dünyayı alt üst edelim, sonunu bulana bir kova altın verelim. Ben bu dünyayı alt üst etmiştim, sonunu bulmaya gayret etmiştim. Bir de baktım ki başlangıçtayım. Ya işte böyle yol kat ettiğimizi zannederiz ama aslında yolun ta başındayız belki. Mehmet Çelebioğlu var, Turgay Varol, Mehmet Ali kardeşim, Durdane Erdoğan, muhterem ablamız Sude Naz var. Filiz Kıtay'ı görüyorum, burada kim varmış? Çiğdem Hanım, selamlar olsun diyelim. Babacınızın da ruhu şad olsun diyelim. Kaptan demiş, bir Semih Cenk at be demiş. Vallahi çaldık değil mi? Sadık Gümüş selamlar olsun. Talat Gülseren selamlar diyelim. Filiz Ataç, Selçuk Alpan galiba değil mi? Sizlere de selamlarımızı gönderelim. Poyraz takipteydi ve Ercan Çelik, sizlere de selamlar olsun. Tarsus'a selamımızı iletmiş olalım. Sevgili kralcılar, bugünlük bizden bu kadar deme vakti. Kaan'ımızdan 17'de teslim almıştık mikrofonu. Şimdi Bursa'ya, Melis'imize teslim edelim. Kendisine iyi programlar diliyorum. Sizlere de çok güzel bir akşam olsun. Yarın yine aynı saatte Perşembe gününü akşam güneşi vakitlerine kavuşturmak adına ben burada olacağım. Sizleri de beklerim. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu efsane şarkıyla usul usul gider. Ruhun şad olsun Barış abi.

0: 1 Haziran 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar yasa kapsamı dışında tutulacak. Bu şekilde Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanmasının önü kesilecek. 15 yıl veya daha fazla hapis cezası alan hükümlerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla cezası olanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek. Adam öldürme, cinsel saldırı gibi ağır suç işleyenler yasa kapsamı dışında tutulacak. Geçelim terethaber.com'a. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bir kurul ve komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Meclise gelen süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor. Habertürk.com var sırada. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Her iki isminde zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. Sabah.com.tr'ye geçtik. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırılmıştı diyor haberin detayında. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'deyiz. Ukrayna'nın başkenti Kiev bir kez daha Rus füze ve dronlarının hedefindeydi. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Ukrayna ise karşı saldırıda Moskova çevresiyle Tula bölgesini vurdu. Sözcü.com.tr'ye bakalım. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Dün 1 lira indirim gelen Motorin grubuna bu sefer 3,97 liralık bir indirim daha yapılması bekleniyor. Öte yandan sigaraya da 10 lira zam geldi. En düşük fiyat 115 liraya çıktı. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral otobüsü yarın Kayseri'de olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
1: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede hava koşulları değişmiyor, bunaltıcı sıcaklar sürüyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 34, İzmir açık 36, Bursa parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu. TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 5 Ağustos 2026 günlerden çarşamba, haftayı ortaladık. Sıcak bir günü geride bırakıyoruz. Artık akşam serinliğinde güneşi batırırken en güzel şarkılarla yolculuğumuza başlıyoruz sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldım. Yolculuğuma başlıyorum. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre

0: litre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Klima deyince vatan.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
8: Bebişim gibi.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, çok sıcak bir günün akşamında buluştuk dinleyicilerimizle. Hafif hafif serinliyor sanki, değil mi sevgili kralcılar? Memleketin dört bir yanında hava sıcaklıkları çok yüksek. Bazı yerlerde, bazı şehirlerde lokal yağışlar var. Onun dışında sıcaklıklar cuma gününe kadar bu seyirde devam edecek. Gölgede bile serinleyemediğimiz günler. Her yaz oluyor, her yaz mutlaka bir hafta 10 gün. Gece uyku uyutmayacak kadar sıcak zamanlar geçiriyoruz. Kazasız belasız bu yazı da atlatalım diliyorum. Özellikle dışarıda işi gücü olan kralcılarımıza Allah kolaylık versin. Sürekli trafikte olanlar, dışarıda çalışmak zorunda kalanlar. Hepinize iş güç rastlığı diliyorum. Bugün de mesaiyi tamamladık çok şükür. Akşam trafiğinde dinleyicilerimiz evlerine doğru yolculuk halindeler. Bir yandan da geceden sabaha çalışacak olan kralcılarımız var. Onlar da iş yerlerine vardılar. Herkes buradaysa tekrar bir hoş geldiniz dileyelim. Sefalar getirdiniz güzel şarkılarımızla. Saat 21'e kadar buradayız. Hemen programın başında bir kralcımıza VLAND davetiyesi vereceğim. Bu davetiyeyi bir takdim edelim. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımıza gelen ilk mesajın sahibi bugünün şanslı talihli kralcısı olacak. Şimdiden katılacak olan bütün dinleyicilerimize bol şanslar dileyelim.

En kral şarkılarımızın arasında arada bir sohbetimizi, muhabbetimizi ettiğimiz güzel bir çarşamba akşamındayız. Bugün programın hemen başında ilk saatte Violent davetiyesini verelim istedim. Mesajlar bir anda yağmur gibi yağdı, ses konusu Violent olunca gelen mesajlar vallahi 2-3 katına çıkıyor. Birçok kralcımız malum okullar tatil olunca çocuklarıyla şöyle güzel zaman geçirmek istiyorlar, gitmek istiyorlar. Gönül istiyor ki hepinizi gönderelim ama şöyle bir parantez açayım. Okullar açılana kadar hem bizde Kral FM'de duyuyorsunuz zaten sık sık, hem de kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'da davetiye dağıtmaya devam edeceğiz. Bugünün şanslı kralcısı sevgili Güven, Güven Evcin isimli dinleyicimiz. Güven, şansın hep böyle yaver gitsin inşallah şu hayatta. Görsen gelen mesajları. Anonsun biter bitmez. Hazır yazılı bekliyordu herhalde ismi soy ismi. Bastı gönderdi. İlk gelen mesajın sahibi oldu. Dolayısıyla Violent'e gitmeye hak kazandı. Yanına 3 kişiyi daha alıp gideceksin. Violent'teki kapıda görevli olan arkadaşlarımıza 5 Ağustos'ta Melis'in programından, Kral FM'den davetiye kazandım diyeceksin ve kapılar açılacak sana. Kimliğini de almayı unutma bu arada. Gönlünüzce eğlenebileceğiniz harika bir ortam sizi bekliyor. Harika bir gün sizi bekliyor. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Doğada ne varsa Zühra'da da.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: yaşasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Garaj Şoför Ekspertiz. 4-10 Ağustos tarihleri arasında Seçili Ecovax küçük ev aletlerinde tarafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan,
2: vatan. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hep tatil mutluluğu. Joli, Joli bu.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize...

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel karpuz festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.
2: Sevenin halinden sevenler anlar.
1: Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamı ise Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.

Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken, akşam güneşini batırırken şöyle unutulmayan birkaç tane şarkı çalalım. Çok güzel, çok naif bir sestir. Neşe ablamızı misafir ettik. Neşe Karaböceği. Ardından da Coşkun Sabah'la noktalayacağız. Sonrasında yavaş yavaş sohbete, muhabbete başlayacağız. İkinci saatimizde vaktimiz olursa. Hatırlatmalarımı yapayım. 532-703-92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Kodlayarak söyleyeyim, daha kolay bulun. Harflerin yeri karışıyor bazen. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız arama kısmına. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili kralcılar.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, bu akşamın ilk selamını gönderelim Samsun'a. Çarşambaya, orada bizi dinleyen kralcılarımıza. Hamdi abicim, teşekkür ederim güzel dileklerin için. Şimdi biz dinleyicilerimizle uzun zamandır Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşuyoruz. Güzel şarkılarda buluşuyoruz. İyi günde kötü günde derler ya, gerçekten öyleyiz. Hep böyle yürek yüreğe verir, kafa kafaya verir. Bazı şarkılarda dertleniriz, bazı şarkılarda kalkar oynarız. Yürekten tanışırız, yani gönülden tanışırız. Çok uzun zaman geçti çünkü aradan. Yani en yenimiz 20 yıllık burada, öyle söyleyeyim. 30-35 seneye yakındır. Değişmedi sesler. Dolayısıyla dinleyicilerimizle beraber büyüdük. Şimdi Hamdi abi mesajına şöyle başlamış. Duygulandırdı beni, o yüzden bu kadar çok uzun bir girizgah yaptım. Allah demiş yolunu bahtını açık etsin. Melis kardeşim, selam ediyorum sana buradan. Amin abi, hepimizin. Belki yüz yüze görüşemedik şimdiye kadar. Belki tokalaşamadık ama işte yürek tanışması böyle bir şey. Hep dinleyicilerimizde oluyor bu. Biliyorsunuz ben de abi çoktur, abla çoktur zaten. Hep öyle hitap ederim dinleyicilerimize. Yaşıtlarıma da kardeşim derim. Çok içtendir yani bu gerçekten. Şöyle bir mesaj gönderince beni duygulandırdı Hamdi abi. İki tane üniversite okuyan kızı varmış. Ellerinden öper demiş. Ben de onları gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Hem onlara, hem eşime, hem sizlere, hem kralcılara. Benden bir şarkı armağan et ama Ferdi Tayfur olsun lütfen demiş. Olmaz mı abi, sen bu kadar yazmışsın. Geliyor babalar resiteli. Birazdan çalacağım. Çok da kral bir şarkısını çalacağım. Önce senin için çalacağım bu akşam. Eşine, evlatlarına çok çok selam ediyorum. Sağ olasın, var olasın.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Sıcaklar etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Akdeniz'de de öğle saatlerinde %70'leri geçen bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok daha üzerinde. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
8: Lösev hayat verir.

Evet, beklediğimiz an geldi. Şu anda şöyle biraz hayatı sessize alacağız. Hazır akşam güneşi de ince ince batıyorken, hava kararıyorken tam zamanı. Babalar resiteli, kralları tek tek sahnemize davet edelim. Açılışı da bu akşam Güllü ablamız yaptı. Çok kral bir şarkı bu ya. Unut diyordun ya, unuttum işte derken bile hatırladığını aslında hepimiz anlıyoruz. Allah rahmet eylesin. Her gün misafirimiz olmaya da devam edecek. İmparatorla başlayacağız yolculuğumuza. Hadi sıralamayı söylemeyeyim bu sefer. Ferdiciler, Müslümcüler, Orhancılar oradalarsa lafı sözü çok uzatmayalım. Avusturya Viyana'dan dinleyen kralcımız Murat'a bir selam gönderelim. Bir de Osman kaptanımız dinliyor. Osman Baydoğan, uzun yol kaptanıyım demiş. Sıradaki şarkıyı tüm kralcılara, kaptanlara ve sevdiklerime armağan ediyorum. Nasıl bir şarkı denk geldi kaptan, bir bakar mısın? Sanki diyor bir gün çıkıp gelecekmişsin. Sensiz ne haldeyim görecekmişsin.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'teydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Ekrem, Gaziantep'te yaşıyorum. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. 15 Temmuz meydanına gelip hediyeyi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Aynur ve çocuklarıma hediye ediyorum.
2: Yaşar Bozkurt, Gaziantep, 59 yaşındayım. Servis şoförüyüm. Anonsu duydum Kral FM'in. Otobüsün yanına vardım. Şifremi söyledim. Hediyeyi aldım. Tüm Gaziantep'lere selamlar olsun.
0: Kral FM otobüsü yarın Kayseri'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu En Kral Şarkıları Çalar, işte ispatı. Bana müsaade şarkıları çalmaya başlıyor ama şu dakika itibariyle. Çok güzel 2 saatlik yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Akşamdan geceye yolculuk nöbetçi Erdem'le sürecek. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Yarın sağlık sıhhat olursa yine aynı saatte. Yine çok sıcak bir günün akşamında, akşam serinliğinde, çayımızla kahvemizle sağlık sıhhat olursa burada buluşalım. Hoşçakalın.

0: Yemin ettim.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Nöbetçi Erdem.

analım, yad edelim. Mahkemede katip bir kadın geliyor, hem anlatıyor hem ağlıyor, hem anlatıyor hem ağlıyor. Eşiyle arasında sıkıntılar var, boşanma aşamasındalar. Halil Çelikoğlu da not alıyor, bu dilekçeyi yazıyor, mahkemeye verilecek dilekçeyi yazıyor ve kadının anlattıklarından o kadar etkileniyor ki eve geliyor, kalemi kağıdı alıyor ve başlıyor yazmaya. Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu, eşinden ayrılmış bir hali vardı. İşte bu böyle ustalar, böyle efsaneler. Halil Çelikoğlu haberimiz yoku da yazmış, mekanı cennet olsun.

Yani Cengiz abi sen taverna müzik sanatçısın ya. Bu kadar damar bir şarkıyı nasıl yorumluyorsun Allah aşkına ya? Ya bu kadar damara nasıl iniyorsun ya? Peki buna ne diyorsunuz? Bu nakışçıya ne diyorsunuz? Kanaviçe işliyor, kanaviçe.

Tabii kanuncunun böyle çaldığını görünce Cengiz abi de Müslüm Baba moduna giriyor. Öyle bir sese iniyor ki Cengiz abi, bakın şimdi. Herkes şovda ya. Bak bak.

0: Kral. Nöbetçi Erdem. Erdem.
1: Gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi seven.

0: Tabii arkamda duran büyük bir çınardı, büyük bir dağdı derler ya. Kaybından sonra bazı şeyler daha bir başka oluyor. Başta kendi babam olmak üzere Müslüm babayı ve tüm aramızdan ayrılan babaları rahmetle analım, mekanları cennet olsun. Tabii belki onlar çok ayrıntıya girmiyorlar, oradaki evdeki teferruatları, ayrıntıları hep anneler hallediyor. Yani o acil durumlarda hep anneler müdahale eder ama onların da müdahale ettikleri bazı önemli noktalar, kırmızı çizgiler mutlaka oluyor. Onu varlığında çok hissetmiyorsunuz ama yokluğunda onun ne kadar önemli bir görevi olduğunu, geminin kaptanının o olduğunu o zaman anlıyorsunuz ve ister istemez de içiniz titriyor. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.
1: Nöbetçi Erdem.

0: Sinop'un yetiştirdiği değerli şahsiyet Levent Bektaş çok güzel sözler yazmış. Büyük bir efsane, yıllar utansın. Ve Yılmaz Tatlıses de çok güzel bir beste yapmış. Böyle büyük bir klasik, büyük bir efsane, Yıllar Utansın gibi bir şarkı. Yaşanmadan geçen yıllar, biraz böyle şey havasında, haberimiz yok havasında, bayağı böyle derin muhtevası olan sözleriyle çok anlam içeren bir şarkı, Yıllar Utansın.
1: Kral Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem.

Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Üstün Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Biricik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı, iki kralı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem.

0: Kral FM otobüsü bugün Gaziantep'teydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Ekrem, Gaziantep'te yaşıyorum. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. 15 Temmuz meydanına gelip hediyeyi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Aynur ve çocuklarıma hediye ediyorum.
2: Yaşar Bozkurt, Gaziantep, 59 yaşındayım, servis şoförüyüm. Anonsu duydum Kral FM'in, otobüsün yanına vardım, şifremi söyledim, hediyeyi aldım. Tüm Gaziantep'lere selamlar olsun.
0: Kral FM otobüsü yarın Kayseri'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Kadirine kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar. Rabbim sağlık saat verirse, nasip ve kısmette varsa Perşembe akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

Evet, güzel şarkılarımızla geceye doğru yol almaya devam ediyoruz. Hayırlı geceler Kadirhan demiş. Yeni Pazar'dan Tolga ben. Bütün sevdiklerime ve şu anda seni dinleyen arkadaşlarıma, özellikle Ali Rıza'ya, Bilal'e, Cengiz'e ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Yine Bursa'dan Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Gül'le şu anda bizleri dinlediklerini belirtmiş. Hayırlı yayınlar Kadirhan diyor. İstanbul Üsküdar'dan Rahmi. Yine Gül'le Bulgaz'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum demiş Abdülkadir. Mehmet Kökçü'ye selam olsun. Ailesiyle beraber bizleri dinlemekte. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Evet, bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Kadirhan Isparta'dan Cemal Yavuz, İbrahim Erkal'dan bir şarkı diyor. İyi programlar Kadirhan demiş. Bodrum'dan Şengül Işık. Teşekkür ediyoruz sevgili ablamıza. Selam olsun. Bir mesajımız daha var Almanya'dan. Mehmet Karagöz, şu anda paydos ettim. Tuğra fabrikasında çalışıyorum. Seni dinliyorum, benim için de bir şarkı armağan etmek istiyorum. Tüm sevdiklerimi armağan etmek istiyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim hem Mehmet'e hem de şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza. Güzel bir şarkımız var, ona da armağanımız olsun.

0: Saatimize de geçiş yaptık. Konya'dan gelen bir mesajımız var sevgili Burak. Şu anda babam Mustafa Akyıldız'a seni dinliyorum diyor. Kadirhan abicim hayırlı geceler, sizleri dinliyoruz. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Özellikle Metin abime, Sedat kardeşime gelsin diyor. Akif Nazilli'den. İzmir'den Refika'dan gelen bir mesajımız var. Çankaya'da 6 aydır hastanede yatmaktayım. Cuma günü taburcu oldum bu süreçte. Bir de eşimi kaybettim diyor. 45 yıllık hayat arkadaşım. Çok zor günlerden geçiyorum demiş. Allah yardımcısı olsun sevgili kralcımızın. Acil şifalar dileyelim bu arada. Evet, devam edelim. Kadirhan iyi geceler diyor. Bursa'dan Erkan. Gece vardiyasında olan kralcılarımızdan kolaylıklar dileyelim. Zeki Küllüoğlu'ndan Sakarya'dan bir mesajımız var. Evet, mesajlar yoğunlukta, birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan

0: Selamlar, iyi yayınlar. Nöbetçi amirim ve seni dinliyoruz demiş. Abdülselam ve Muharrem şu anda Elazığ'dan bizi dinlemekteler. Bu arada Murat abimize selam olsun. Şu anda İstanbul'da seyir halinde. Yol açık olsun hem ona, hem de yolda seyir halindeyken bizi dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. İstanbul'dan Sultan Gazi'den İlhan ben. Gece mesaisinde seni oğlum Kaan'la dinliyoruz diyor. Kolaylıklar diliyoruz. Çorum'dan Onur Demirci'den gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Eşim Ali'ye Balcı'ya armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Zara'dan bir şarkı istiyorum Kadirhan diyor. İzmir'den Gülsüm. Güle Bulgaz'dan gelen bir mesajımız var Mehmet Çelik. Aydın Koçarlı'dan Bilge. Gecenin ilerleyen saatlerinde senin programın huzur veriyor. Sizi dinlemek çok güzel demiş, eksik olmasın. Selam gönderelim sevgili Bilge'ye de. Aynı zamanda sesli mesajlar da yoğunlukta. Birazdan sesli mesajlarımıza da geçiş yapacağız ama öncesine devam edelim mesajlarımıza. Selam Kadirhan abi diyor Konya'dan Nuh. Şu an seni dinliyorum. Bütün kralcı arkadaşlara hayırlı geceler dilemiş sevgili kralcımız. Selam olsun. Hayırlı akşamlar Kadirhan abi. 10 yıldan beri sizin bir hayranınızım. Şu anda sizleri dinleyen Abdi abiye de selam gönderirsen sevinirim. Bugün doğum günü, onun için de güzel bir şarkı istiyoruz demiş Gaziantep'ten Murat. Abdi abimizin, aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yine Gaziantep'ten İspent Polat'tan gelen bir mesajımız var. Eşi Dilek'le beraber bizleri dinlemekte. Yozgat'tan selam iletmiş Osman, bizden de ona selam olsun. Ankara Mamak'tan Tuğba, çok özlediğim Alime gelsin demiş. Evet, sesli mesajlarımıza geçiş yapalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş olduğu sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: Selam Kadirhan, hayırlı geceler. Ben Tokat Erbağ'dan tır şoförü Mahir. Şu an İzmir'den Ordu istikametine seyir halindeyim. Sıradaki Müslüm Baba parçasını tüm tır şoförlerine ve kral ekibine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı geceler.
0: Evet, kaptanımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Hem ona hem yolda olan tüm kaptanlarımıza selam olsun. Sözümüz olsun bu arada, birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Son bir sesli mesajımızı daha değerlendirelim. Devam edeceğiz sonrasında güzel şarkımıza.
2: Merhabalar, hayırlı geceler. Trabzon Araklı ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde eşimle sizi dinliyoruz. Kartal yuvamızda bu geceye renk atıyorsunuz. İyi yayınlar.
3: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Kayseri'den selamlar Kadirhan abi demiş. Yeşim, şu anda seni dinliyorum diyor. Yine Ankara'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan abi. Havva ben. Sizleri severek dinliyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Sırada güzel bir şarkısı var. Birazdan şarkımızı paylaşacağız. Öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Hacer, Volkan'a armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Bülent Aktürk, hayırlı yayınlar. Canan Aktürk, Belgin, Taner, Hilal'den selam olsun. Aynı zamanda şu anda balkonda seni dinliyoruz Almanya'da demişler. Hem onlara hem gurbette olan tüm kralcılarımıza bizden de selamlar. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var Ramazan. Belçika'dan bizleri dinlemekte. Eşi Yasemin'e armağan ediyor. Manisalı tır kaptanımız Ömer, şu anda yoldayım diyor. Yine Manisa'dan gelen bir mesajımız var Tayfun'dan. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. Antalya'dan Şilan, kolay gelsin Kadirhan diyor. Balıkesir Savaştepe'den Özgür, Kader, Semih ve Tuğba ile birlikte bizleri dinlemekteler. İbrahim Erkal için de söz verelim, şarkısını istemişler. Macaristan'dan selamlar. Ana vatana dönüyoruz. Bir taraftan da seni dinliyoruz diyor. Tır şoförü Enes ve Hüseyin, yolda olan herkese hayırlı yolculuklar dilemişler. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi iyi geceler diyor. Şu anda seni dinlemekteyiz. Almanya'ya yolculuk yapmaktayız. Özellikle eşime armağan ediyorum diyor Ömer. Yolları açık olsun. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: Kadirhan kardeşim, hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum. Her zaman seni zevkle ve güzel bir şekilde dinliyoruz. Isparta'dan, dünyanın gül bahçesinden saygıyla, selamla hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sıradaki şarkı Güller Diyarı'nda yaşayan bütün Ispartalı hemşehrilerimize gelsin. Ve ayrıca bu programı bu saatte yollarda direksiyon sallayan şoför kardeşlerimize gelsin. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, selam olsun Isparta'dan sevgili Fatih'e. Bir mesajımız daha var, onu da paylaşalım.
2: Kadirhan abicim iyi akşamlar. İzmir Karşıyaka'dan tır şoförü Kamil Tunus. Bütün meslektaşlarıma ve uzun yol kaptanlarına saygı ve sevgiler çerçevesinde bir parça istiyorum. Bergen ablamızdan saygılar, hürmetler efendim.
3: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Kadirhan Ankara'dan, Kahraman Kazan'dan, Elif şu anda bahçemde, radyomu açtım seni dinliyorum demiş. Kamuran Akkor'dan bir şarkı istiyor. Kayseri'den, Şeyma'dan gelen bir mesajımız var. Sivas cezaevinde yatan eşim Serdar'a onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum Kadirhan demiş. Söylemiş olalım, inşallah eşi de bu mesaja kulak veriyordur. İzmir Bergama'dan, Abdullah'tan bir mesajımız var. Yine Ankara'dan sevdiğime, Fahrime gelsin diyor ismini belirtmeyen bir kralcımız. Köydeyim seni dinliyorum Kadirhan demiş. Yozgat'tan selam iletmiş sevgili kralcımız Osman, bizden de ona selam olsun. Karabük'ten Nur'dan gelen bir mesajımız var. Emre'ye armağan ediyor sıradaki şarkıyı. İyi yayınlar Kadirhan demiş. Sevdiğim, kalbim, eşim şu an Eskişehir'de. Ben ise Gebze'deyim. Nida'dan Önder'e gelsin diyor sıradaki şarkı için. Yine Bursa'dan bir mesajımız var. Burcu eşi Levent'le beraber bizi dinlemekte. Özellikle İzmir Urla'ya selamlarını iletmişler. Didim'den Nazmiye'den gelen bir mesajımız var. Komşularımla oturduk seni dinliyoruz demiş. Selvi, Ayfer ve Sabahat selam göndermişler. Bizden de onlara selam olsun bu arada. Sakarya Karasu'dan, Songül'den gelen bir mesajımız var. Tüm annelere gelsin diyor. Ankara'dan selamlar Kadirhan abi. Eşim Volkan Göre sıradaki şarkı demiş Elif. Şu anda gelen mesajlarımızdan hemen birini de paylaşalım. Mersin'den Taşucu Limanı'nda şu anda gemide seni dinlemekteyiz diyor. İsim belirtmemiş, WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Baha Yılmaz'dan gelen bir mesaj. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza.

Muğla'dan, Milas'tan sevgili Mehmet Bodur'dan gelen bir mesajımız var. Mehmet Gökçe, Selimcan Gökgöz'le şu anda beraber bizleri dinlemekteler. Bir taraftan da çalışmakta olduklarını belirtmişler. Kolaylıklar dileyelim. Samsun'dan Muharrem şu anda seni dinliyoruz demiş. Eşime ve aileme gelsin diyor. Çocuklarıma gelsin sıradaki şarkı demiş. Kütahya'dan, Simav'dan Mustafa Taşpınar'a selam olsun. O da yolda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine Sivas'tan Hüseyin, Fatih, Halil, Furkan, İlker. Şu anda seni dinliyoruz Kadirhan demişler. Ankara'dan gelen bir mesajımız var. Ezel Altun, iyi yayınlar Kadirhan diyor. Antalya'ya tipi kapalı cezaevi A2 koğuşunda yatmakta olan abim Atalay içinde bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Yine yolda olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Fuat Talaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'na şu anda gidiyorum diyor. Mesajını ileteceğiz sevgili kralcımızın, selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Gurbetten gelen bir mesaj, Norveç'ten selam göndermiş Sinan. Bizden de ona selam olsun. Antalya Kemer yolunda seni dinliyoruz demiş Erkan Kef. Samsun'dan Mehmet Çelenk'ten bir mesajımız var. Gece mesaisinde çalışmaktayız diyor. Sesimizin ulaştığı herkese armağanımız olsun demiş sıradaki şarkı için. Mehmet'e de kolaylıklar dileyelim. Onunla beraber tüm çalışan kralcılarımıza selam olsun.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Sevgili kardeşim Yusuf Kebeli'den gelen bir mesajımız var. Yusuf Kanada'dayken bizleri takip ediyordu. Şimdi memleketi Kahramanmaraş, Elbistan'da. Dinlemeye devam ediyor sevgili kardeşimiz. Şu anda seni dinliyorum demiş. Kuaför salonunda beni damat tıraşı yapıyor. Sıradaki şarkıyı yeğenim Oktay Kebeli'ye ve Enes yeğenime armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza Yusuf Kebeli'ye. Hayırlı olsun, mutluluklar dileyelim ona. Sıradaki şarkımızı Yusuf'a ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına da armağan edeceğiz ama devam edelim mesajlarımıza. Hayırlı geceler Kadirhan demiş. Can dostum Lokman Bey'e gelsin diyor Şermin. Balıkesir'den iyi yayınlar Mehmet Uçar, Muharrem ve Ömer'le beraber bizleri dinlemekte. Kadirhan Hatay'dan Ahmet Güney ben. Özellikle Buket ve Zeynep'e gelsin diyor. Edirne İpsala'dan gelen bir mesajımız var. Yeni Karpuzlu'dan Hakan, kardeşim Sait'le seni dinliyoruz diyor. Tüm kralcılara gelsin demiş. Diyarbakır'dan Samet, bu saatte çalışan tüm kralcılara armağan ediyorum diyor. Şu anda hastaneden geliyoruz, iyi yayınlar. Zonguldak Alaplı'dan İsmail Semerci. Hayırlı geceler, Ordu Korgan'dan Aziz. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Kadirhan kardeşim iyi yayınlar demiş. Ankara Gölbaşı'ndan Sema'dan gelen bir mesaj. Yine kolay gelsin Kadirhan diyor. Batman'dan Servet. Özellikle gece mesaisindeki arkadaşlarıma armağan edersen mutlu olurum diyor. İtalya'dan Hasan Gürbüz'e selam olsun. İyi geceler Kadirhan demiş. Her zaman sizleri dinliyoruz diyor. Kayseri'den Yeşim. İzmir'den Bursa'ya gitmekteyim Kadirhan abi, sizleri dinliyorum. Şu an Mersin'den Bursa'ya gitmekte olan başşoför Mustafa Şen Yiğit'e selamlarımı iletirsen bizleri mutlu edersin demiş Mehmet. Selam olsun, aynı zamanda hayırlı yolculuklar dileyelim. Tekirdağ'dan, Saray'dan sevgili Adil'e de selam olsun. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla yazıyorsunuz biri, yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de

gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Ölürüm o zaman, yaşayamam.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumuz bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: dinliyorum demiş. Mersin Günnar'dan, Ayhan'dan gelen bir mesaj. İzmir Karşıyaka'dan tır kaptanımız Kamil. Kadınan abim benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İstanbul'dan Kartal'dan Emine arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Yine Antalya'dan Manavgat'tan sizleri dinliyoruz diyor. Özellikle Bekir'e selam olsun demiş Ramazan. Evet, Diyarbakır'dan Cemil, şu anda seni dinliyorum demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum. Canım annem ve bütün annelere gelsin. Seni seviyorum Kadir Hanım demiş, eksik olmasın. Cemil Yalçın'a da selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Evet, Almanya'dan bir mesajımız var. Ünsiyeler kasabasından Mustafa seni var diye sonrası her gece dinlemekteyim diyor. Özellikle tüm kralcılara Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Devam edelim mesajlarımızla. Ordu'dan Hatice, Ordu'daki aşkım Cenk'e gelsin Kadirhan diyor. Yine İstanbul'dan Hatice'den gelen bir mesajımız var. Balıkesir Kepsut'ta olan çok sevdiğim Mustafa Cengiz'e sıradaki şarkı diyor. Zonguldak Ereğli'den Nur'dan eşim Muhammed balkonda kahve keyfi yapıyoruz. Bir taraftan da seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı eşime armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diye not düşmüş. Mutlulukları daim olur inşallah. Ankara'dan Abdülkerim Atalay, hastanede yatan arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor. Edirne Lala Paşa'dan Berber Seyfi Demir, eşi Nuran Demir'le oğlu Ahmet ve Anıl, aynı zamanda kızı Simge Demir'le bizleri dinlemekte. Vaysal Köyü halkına da selam göndermiş. Bizden de onlara selam olsun. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Merhabalar Kadir Han abi. Ben İstanbul Mahmut Bey Vaciler'den Emrul'da güvenlik görevlisiyim. Şu anda bir AVM'de gece vardiyasındayken sizi dinliyorum. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı sevgili ailem ve sevdiklerime armağan ediyorum. Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalarsan sevinirim. Teşekkürler. İyi yayınlar.

0: Mardin'den, Midyat'tan, sevgili Sedat'tan gelen bir mesajımız var. Özellikle eşim Nuşen'e ve çocuklarıma gelsin diyor. Yine Ankara Mamak'tan Tuba, çok özlediğim. Şu anda seni dinleyen Ali için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadir Han demiş. Sinop Gelze'den bayrama selam gönderelim. İstanbul Şile'den, Bilal'den gelen bir mesaj. İyi geceler Kadir Han abi diyor. Gece vardiyasındayım. Tüm gece çalışanlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Evet, selamlar İstanbul Arnavutköy Karaburun'dan. Yanımda olan eniştem, amcam, abim ve şu anda mesaide olan babam Kudret'e bir şarkı istiyorum diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan iyi geceler. Marmaris'ten Burak selam göndermiş. Hayırlı geceler Kadirhan. Adana'dan Hakan, gece çalışan tüm emekçilere kolaylıklar diliyorum diyor. Avusturya'dan İrem'den gelen bir mesaj. Merhaba Kadirhan, hoş geldin, ben de buradayım. Yazmasan da kulağım sende. Rica etsem Ümit Bey senden bir şarkı armağan eder misin demiş. Geçtiğimiz dakikalarda yer vermiştik. Habib Tebriz'den, sevgili Kadirhan abi seni dinliyorum. Ebru Gündeş'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Unutulmayan şarkılarımıza geçiş yaptık. Unutulmayanlarda Bergen'den güzel bir şarkı seçtim. Geçtiğimiz dakikalarda da Bergen'le ilgili sözümüz vardı. Güzel bir şarkısını, unutulmayan şarkısını kralcılarımızla paylaşalım. Sonrasında buradayız.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: Bir Aşk Gibi Radyo.
1: Kadir Han.

0: Kadirhan. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

İngiltere'den, Londra'dan, Nurettin'den gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadir Han, Gaziantep'ten Ekrem diyor. Kadir Han kardeş, Almanya'dan Ramazan Baştürk, ben Zara'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Hatay'dan Nazlı, gece vardiyasında olan kızlarımın babasını onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum Kadir Han abi diyor. Söylemiş olalım. Abdülkerim, Ankara Şehir Hastanesi'nden tüm arkadaşlarıma selam olsun demiş. Kolaylıklar dileyelim. Yine Kadir Han abi, geceler. Bursa'dan Serhat, babam Genca ile birlikte çalışıyoruz diyor. Kolaylıklar dileyelim. Adana'dan Kezban'a selam olsun. Seni dinliyorum diyor. Kadir Han abi hayırlı yayınlar. İstanbul Esenyurt'tan Ümit ben, eşim Ömrüm Larin için bir şarkı istiyorum. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.